Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Al yeşil giymiş allanır. Bülent Aslan sizlerle.

Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Ben giderim, sazım sen kal dünyada. Kaynak kişi Aşık Veysel ve seslendiren Selma Geçer.

Çattılar ocak taşını, vurdular düğün aşını. Anan silsin gözyaşını, düğün kınan kutlu olsun. Halime Tunç'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği bu Yozgat türküsünü Azize Gürses'ten dinliyoruz.

Gaziantep'e doğru uzanıyoruz şimdi. Evlerinde bir ipekten halı var. Kaynak kişi fırıncı Tahir, derleyen Emin Aldemir ve seslendiren Reyhan Ediş.

Kızılırmak, can incitme sen bugün. Mübarek günlerdir, sel bayram eder. Kitabın kavlince dağlar al giymiş, karışmış nergisi çöl bayram eder. Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsünü Sibel Güzel'den dinliyoruz.

Nursal Ünal bir tekten alınan Bir Gemim Var Salıverin Engin'e Aydın türküsünü Saadet Yılmaz Bircan'ın yorumundan dinliyoruz.

Kırıkkale'ye doğru uzanıyoruz şimdi. Yüce Dağ başına yağ, kar idim. Kaynak kişi Hacı Taşan ve seslendiren Erol Köker.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Nem tuttu gözlerim, Veysel Aydın sizlerle.

0: TRT Türkü. Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlarda görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 27 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafirlerin Mekke ve Medine'ye intikali devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri sunduk.

Günaydın değerli dinleyicilerimiz. Saatimiz 7'yi 5 dakika geçiyor. TRT Türkiye'de Sabah İslam Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı efendim. Hoş geldiniz programımıza. Güzel, mutlu, sağlıklı, iyi bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz ekip olarak. Bizler yapımcımız Kerem Bulut, teknik yönetmenimiz kumanda masasında bugün Serdar Çıplak var. Ellerine sağlık diyorum bu güzel program için. Şimdiden her ikisinin de ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Efendim birlikteyiz yaklaşık 3 saat boyunca. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri 7.30 civarında yol durumunun ayrıntılarını 8'de de hava durumunu paylaşacağım sizlerle. Sonrasında da 8'den sonra da zamanımız yettiğince mesajlarınıza, isteklerinize yer vermeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz programımızda. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'a. Sizleri bir Muğla Ula türküsüyle selamlıyoruz. Şerafettin Civelik türküsünü Ahmet Turan Şan yorumuyla dinliyoruz. Deniz Üstü Köprü

Karabük Safranbolu türküsünü Hale Gür'den dinledik. Adnan Ataman'ın derlediği türküyü söyledi sanatçımız. İlik düştü yakamdan. Saatimiz 7.14. TRT Türkü'de sabah İslam Radyosu stüdyolarından canlı olarak sürüyor. Şimdi Rumeli türküsüyle Rüstem Avcı'yı dinleyeceğiz. Sanatçı Bedri Nizam'dan derlediği türküyü kendisi sizler için seslendirecek. Kekliğim, kekliğim, kınalım.

Mücella Ata'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Artvin türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Aksu'dan derlediği türküyü söyledi sanatçımız İndim Dere Irmağa. Saatimiz 7.22. TRT Türkü'de sabah Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği türküyü Turan Engin'in o engin gür sesinden dinliyoruz. Güzel, ne güzel olmuşsun. Müzik

0: Karagöz'ün Aybadan, Azeri türküyü Sebahat Aslan'ın o eşsiz yorumuyla dinledik efendim. Kendisine de buradan selam olsun diyoruz. Saatimiz 7.30 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.

0: Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılabilmesi amacıyla çalışma yapılması planlanmaktadır. Çalışmalara 15 Nisan çarşamba günü başlanacak ve 22 Mayıs cuma günü bitirilecektir. Sürücülerin trafik yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmaların 30 Eylül 2026 Çarşamba günü tamamlanması planlanmaktadır. Beşiktaş-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometreleri arasında 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreler arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026-25 Mayıs 2026 tarihleri arası 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır ve Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 7.33 sevgili dinleyiciler. Yol durumunun ayrıntılarını aktardıktan sonra TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan Yozgat Boğazlayan türküsüyle devam ediyor. Soner Özbilen kendisinin derlediği türküyü sizler için söylüyor. Akşam arada kaldı.

Tokat türküsüyle sevgili dinleyiciler, Yıldız Demirkol Savaş sizlerleydi Çamlar Altında. Saatimiz 7.40, programımız Mustafa Kemal Şimşek'in söyleyeceği Kırıkkale türküsüyle devam

Şanlıurfa türküsüydü. Mehmet Özbek türküsünü Hediye Karabağ'dan dinledik. Bu dağın karı Menem. Şimdi Güven Yapar'ı dinleyeceğiz efendim. Güven Yapar bir Tokat Nikser türküsüyle sizlerle olacak. Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Arsal'dan derlediği türküyü söyleyecek. Yayla çiçeği misin?

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Doğu Anadolu türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerleydi. Yeni Hamam'ın Üstü Yem. Saatimiz 7.55. TRT Türkü'de sabahta şimdi sırayı Erol Köker alıyor. Sanatçı Giresun türküsüyle sizlerle olacak. Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği türküyü söyleyecek. Püsküllüdür püsküllü.

0: Bülbülüm bağ gezerim, Hafız Osman Öge'den derlenen Elazığ türküsünü Arzu Akmeşi'den dinledik. Sırada hava durumu var.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Antalya merkezi hariç, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı

0: Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri ve akşam saatlerinde Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Sinop hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, güney ve iç Ege, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Çanakkale 20 derece, İstanbul ve Kırklareli 22 derece, Sakarya 24 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 22 derece, Denizli 27 derece, İzmir 26 derece, Muğla 24 derece. Akdeniz, Adana 26 derece, Antalya 25 derece, Burdur ve Hatay 24 derece. İç Anadolu, Ankara 23 derece, Eskişehir ve Nevşehir 22 derece, Konya 25 derece. Batı Karadeniz, Bolu ve Kastamonu 20 derece, Düzce 23 derece, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 23 derece, Artvin 21 derece, Samsun 22 derece, Trabzon 20 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Van 17 derece, Kars 15 derece, Malatya 24 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 26 derece, Mardin 21 derece, Siirt 22 derece ve Şanlıurfa 28 derece.
1: Hava durumu.
0: Saatimiz 8.05 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de sabah Mardin Türküsü ile devam ediyor. Ömer Önderoğlu'dan derlenen türküyü Ali Rıza Gündoğdu yorumuyla dinliyoruz. Yola çıktım Mardin'e.

Zühar türküsüyle Bizim Dağlar dedi Muzaffer Sarı Sözen'in Vasif Akyol'dan derlediği türküyü sizler için söyledi sanatçımız Çimen İpekçi. Bakalım mesajlarınızı hemen sevgili dinleyiciler kimler bize nereden ulaşmış hemen değerlendirelim. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden. Teşekkür ediyoruz. İyi dilekleri için radyosu başındaki TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türkü armağan olsun demiş. Ankara'dan selamlar demiş. Gürol Seçilkara Muğla yatağından selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan köyünden selamlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Bir de tabii ki hemşehrilerini de ihmal etmemiş. Onlara da armağan olsun demiş. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler. Ailesine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Selami Kabakçı, Nisar'dan selamlamış. Cabir Şahin, Kayseri'den aramıza katılmış. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi dilekleri için iyi yayınlar demiş, sağ olsun. İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar, Çorum'dan selamlamış. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Bekir Gültekin de Kayseri'den selamlamış, mutlu pazarlar diliyorum demiş. Zonguldak çatır ağzındaki yakınlarına armağan ediyor. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan selamlamış. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam olsun demiş. İbrahim Kaçar günaydın. Antalya'dan selamlamış. Sağlıklı günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar. Yalova'dan selamlamış dinleyicimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Eksik olmayınız. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşir'den selam olsun demiş. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerine armağan ediyor. Zeki Özceylan günaydın, Alanya'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Yayın ekibine de ihmal etmemiş, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun demiş yayın ekibine de sıradaki türkü. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'den selamlar. Yayın ekibine ve dostlarıma armağan olsun demiş sıradaki türkü. Şimdi bakıyorum sevgili dinleyiciler, çok güzel bir türküyle Kırşehir türküsü var sırada sevgili dinleyiciler. Aysun Gültekin. Bakıyorum. Aslıhan Doğan, Asilhan Doğan türküsü. İrafa koydumları diyecek sanatçı.

Aysun Gültekin sizlerleydi. Kayseri türküsüyle Hayri Karamete'den derlenen türküyü söyledi sanatçımız. Ahdim olsun, konuşmayayım kızınan. Saatimiz 8.23 sevgili dinleyiciler. Bakalım mesajlarınızı hemen. Mehmet Acarcı Antalya Güzelova'dan selamlamış bizi. Kolaylıklar diliyorum demiş. Akrabalarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Adana Osmaniye ve Kadirli'deki hemşehrilerine ve yakınlarına armağan ediyor dinleyicimiz Mehmet Acarca. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan selamlamış. Erzincan türküsü istemiş. Listemize eklemeye çalışırız. Sıradaki türküyü de armağan edelim Müjgan Kızılkaya ve sevdiklerine. Selim Onay günaydın, hayırlı sabahlar. Deniz Yatağan'dan selamlamış. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Salih Akova İstanbul Pendik'ten selamlamış. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık köyündeki dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Ahmet Dusal İzmir Buca'dan selamlamış. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Emin Akgün aramıza katılmış. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın. Sıradaki türküyü armağan edelim Hamza Akkurt ve sevdiklerine. Savaş Özata İzmir'den günaydın, sağlıklı mutlu pazarlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan aramıza katılmış, eşine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Mustafa Telli Kayseri Bünyan'dan günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin demiş, ailesine ve torunlarına armağan ediyor. Rasim Salçık Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan selamlar. Selahattin Özdemir Nisar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar, sevgiler. Güvenlik güçlü.

istemiş ki listemizde var ama al yana kallanıyor türküsünü ilerleyen dakikalarda armağan ederim dinleyicimize. Gelin ne olur türküsünü istemiş ama bu sefer al yanak aldanıyor türküsünü ileride bir yarım saat içinde Erdal Öztürk ve sevdiklerine armağan ederim. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden selamlamış bizi, ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi bakalım kim gelecek mikrofona. Cengiz Özkan'ı dinleyeceğiz efendim. Sivas Devri türküsüyle Nida Tüfekçi'nin Mahmut Erdal'dan derlediği türküyü söyleyecek. O sandım senin elinden.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Çok güzel bir türküyle Didem Dilara Duman Avar sizlerleydi. Erzurum türküsüydü. Muzaffer Sarı Söze'nin Faruk Kaleli'den derlediği türküyü söyledi. Taşa çaldım namusumu arımı. Saatimiz 8.37 sevgili dinleyiciler. Şimdi çok güzel bir Erzincan Tercan türküsü var. Nursaç Doğan Işık söyleyecek. Mine Yalçın'ın Aşık Daimi'den söyledi derlediği türküyü. Bu türküyü de Muğla Yatağı'ndan kadim dinleyicimiz, hemşehrimiz sevgili Hasan Öztürk ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Selam olsun diyoruz. Armağan olsun. Evet, Nursaç Doğan Işık sizlerle. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.

Erzurum Tortum türküsünü Fuat Durular'dan dinledik. Neşet Güner'den derlenen türküyü söyledi sanatçı. Sabunu koydum leğene. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özil Mahallesi ne armağan ediyor hemşehrilerine sıradaki türküyü. Osman Köz Termekozluk'tan herkese mutlu pazarlar. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar, Bursa'dan selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Şaban Dişi İstanbul'dan selamlar sevgiler. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum demiş. Dinleyicilerimize de selam olsun demiş. Her şey gönlünüzce olsun, sıradaki türkü de armağan olsun. Yaşar Özdemir günaydın, hayırlı sabahlar, Kütahya Tavşanlı'dan selamlar demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sebahattin Konal Giresun Battama Deresi'nden günaydın demiş. Sevgiler, kolay gelsin. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık'tan iyi pazarlar. Mehmet Çay Muğla Kabaklı Dereçatak Mahallesi'nden selamlamış. Hüseyin Güven hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü ailesi ve yakınlarına armağan ediyor. Manis Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar. Ailesine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Salih Kurt, Veli Özdemir Adıyaman'dan selamlamış. Ahmet Arslan, Çanakkale Biga'dan selamlar. Vehbi Aksungur, Konya Selçuklu'dan günaydın. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İyi bir gününüz olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Vehbi Aksungur'a sıradaki türkü sevdikleriyle armağan olsun dinleyicimize ve tüm TRT türkü dostlarına. Şimdi Gülay Özer geliyor mikrofona. Samsun Vezirköprü türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü söylüyor. Cebinde çakısı var.

Hüseyin Balcı'dan dinledik Ordu Türküsü. Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarısözen'in İbrahim Kurtul'dan derlediği türküyle sizlerleydi sanatçımız. Al Tavandan Belleri. Musa Aytu, günaydın demiş Bartın'dan. Sevgiler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış. Bu sefer Çanakkale'ye geçmiş. Çanakkale'den bize merhaba demiş dinleyicimiz. Leyla Çabuk ve sevdiklerine ve dostlarına armağan olsun sıradaki türkü. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlamış. İyi sabahlar demiş. Aileme ve sıradaki türküyü armağan ediyorum demiş. Ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Ailemle birlikte. Güray Yılmaz. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlar. Günaydın, iyi yayınlar. Huzurlu bir hafta sonu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan ediyor Fatih Çelebi sıradaki türküyü. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Hemşehrilerini de unutmamış. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış. Murat Şükür günaydın demiş. Gebze'den Kandıra'ya geldik demiş. Şu anda herhalde güzel bir pazar günü geçiriyorlar. Bahçede herhalde çalışıyorlar şu anda. Kolaylıklar diliyoruz. Bereketli olsun.

Sıradaki türkü Murat Şükür ve Sevdiklerine Armağan Olsun. Kandıra'dan selam olsun demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Kemal Özkul, Tavşanlı'dan selamlar, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü armağan ederim. Samsak Döveci türküsünü istemiş. Eğer zamanımız el verirse tabii ki yer vermeye çalışırız. Sıradaki türküyü de armağan ederim. Kemal Özkul ve Sevdiklerine. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydınlar. Eşini armağan ediyor sıradaki türküyü. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Abbuş Bakır da Hatay Antakya'dan mutluluklar, başarılar, her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Yayın ekibini de unutmamış. Teşekkür ediyoruz. Bize de armağan etmiş dinleyicimiz, sağ olsun. Şimdi mikrofona Gülcan Kaya geliyor. Eskişehir türküsüyle Muzaffer Sarısözen'in Ayşe Yürekli'den derlediği türküyü söylüyor. Aynam düştü yerlere.

İzzet Altın Meşe'nin yöre ekibinden derlediği Doğu Anadolu türküsüyle Ali İbicek sizlerleydi. Kınayı Getir Aney türküsünü dinledik sanatçının sesinden. Turgut Akbaş günaydın. Manisa Selendi Tavak'tan, Tavak köyünden selamlamış bizi. Radyosu başında şu anda TRT Türk'ü dinleyenlere armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hava Türk, Bulancak'tan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Ali Arslan da Aydın Çine'den kucak dolusu selamlar demiş. Sıradaki türküyü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Fikret Dikmen, Niğde Gümüşler kasabasından aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bir türkü istemiş kendi memleketinden. Listemizi alalım, zamanımız olursa çalalım. Sıradaki türküyü de Fikret Dikmen ve sevdiklerine şimdiden armağan edelim. Bayram Gökçen, Fethiye'den selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü torunlarına ve dostlarına armağan ediyor. Musa Toros, Isparta'dan günaydın, iyi yayınlar. Fahri Özdemir, Osmaniye'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Fahri Özdemir. Huriye Özer Niğde'den selamlamış, Osman Çokyaman, Van Erciş'ten aramıza katılmış, her zaman olduğu gibi kadim dinleyicilerimizden iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü Osman Çokyaman ve sevdiklerine. Hüseyin Erçoluk, Afyonkarahisar'dan selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar. Haşim Varol, Sakarya'dan aramıza katılmış, TRT türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Hacı Ayaz, Giresun Espiye Güzelyurt köyünden selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. TRT türkü dinleyicilerini de unutmamış. Onlara da armağan olsun demiş Hacı Ayaz. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Mustafa Ali Aydemir, Ordu Fatsa'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Şimdi Dünya Tekin geliyor mikrofona, Erzurum türküsüyle Nebahat Şimşek'in Senem Şimşek'ten derlediği türküyü söylüyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

Işık Başer'in Ekrem Çelebi'den derlediği 40 Kare Türküsünü Gürkan Özpeker söyledi. Ayrıldım güler miyim? Hasan Cengiz günaydın demiş. Dinleyicimiz aramıza katılmış mutlu pazarlar dilekleriyle. TRT Türkü dinleyicilerine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Gültekin Örücüler, Seferihisar'dan aramıza katılan kadim dinleyicimiz sıradaki türküyü Eskişehir'deki kardeşine armağan ediyor. Durak Çağatay günaydın hayırlı sabahlar Erzurum'dan selamlamış. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den merhaba demiş günaydın. Sıradaki türküyü eşime, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ergün Aktaş bir başka kadim dinleyicimiz Ordu'dan selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Filizi İzmir Bayındır Söğütören'den selamlar hayırlı günler. Niyazi Arı Kastamonu'dan selamlamış iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış bizi. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü eşine ve kızlarına Bursa'daki yakınlarına armağan ediyor. Rıza Yakın. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar. İyi yayınlar. Hemşehrilerine ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Kezban Kafalı, günaydın Burdur'dan TRT Türkiye selam olsun demiş. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş, armağan olsun. Kezban Kafalı'ya ve sevdiklerine. Muhittin Çetinkaya, Burdur Bayındır'dan herkese selamlar demiş. Sağlıklı mutlu bir pazar günü diliyorum. Sıradaki türküyü aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Murat Sıcak, Karabük Mehterler Köyü'nden selamlar, sevgiler. Mahmut Kalın, Mardin'den selamlar demiş. Hakan Yeşil, İzmit'ten merhaba. Mustafa Fenercioğlu, herkese günaydın, mutlu pazarlar. Antalya'dan selam olsun demiş. Mustafa Elturan, günaydın, hayırlı sabahlar. İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne ve sıradaki türküyü sizlere armağan olsun demiş. Şimdi mikrofona Kerkük türküsüyle Adile Kurt Karatepe geliyor. Mehmet Özbey'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği türküyü söylüyor. Kurbanam Han Gözü ve

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş türküsünü İsmail Altunsaray söyledi. Al yanak allanıyor. Hacı Tosun Refahiye'den selamlamış. Ertuğrul Düzgün Kırşehir Boztepe'den selamlamış bizi. Ahmet Kılıç Gemerek'ten selamlar demiş. Sivas türküsü istemiş. Programımızda çaldık. Kalan dakikalarımızda da eğer uygunluk olursa tabii ki değerlendiririz dinleyicimizin isteğini. Sıradaki türküyü de Ahmet Kılıç ve sevdiklerine armağan edelim ayrıca. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'na selamlar, kolaylıklar. Torununa armağan ediyor sıradaki türküyü. Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. Serap Çölkuşu, günaydın. Türkan Şekerci, Gebze'den, Kocaeli Gebze'den aramıza katılmış, günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. Selahattin Balkan, günaydın. Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma ve hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Şu anda bahçede erik topluyorlarmış. Biz de bereketli olsun, kolaylıklar diliyoruz. İyi dileklerimize armağan olsun sıradaki türkü Selahattin Balkan ve sevdiklerine. Ayhan Ozan, Zonguldak'tan günaydın, iyi günler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. İlyas Öztürk, Burdur Tefeni'den günaydın, selamlar. Serpil Demirci, günaydın, mutlu pazarlar, Kocaeli İzmit'ten selamlar, sevgiler demiş. Mustafa Kına, Kayseri'den selamlar, sıradaki türküyü radyosu başındaki TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ali Çakır, günaydın demiş, Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun demiş. Behiye Özgür, Uşak Karahallı'dan selamlar, sevgiler. Eşine ve Paşalar Köyü sakinlerine armağan ediyor, hemşehrilerine. Uşak türküsü istemiş, zamanımız kalırsa değerlendirelim. Sıradaki türküyü de armağan edelim Behiye Özgür ve sevdiklerine. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selam olsun demiş. Sıradaki türküye ortak oluyor. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu, günaydın, kolay gelsin demiş. Anamur'dan selamlamış, ailesi ve yakınlarını armağan ediyor. Mustafa Atmacı, Afyon Karahisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü hemşehrilerimi ve Zonguldak'taki yakınlarımı armağan ediyorum demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Armağan olsun sıradaki türkü. Evet, şimdi çok güzel bir türküyle Zara gelecek mikrofona. Haykırdı çıktım eşiden diyecek. Artvin Şavşat türküsü söyleyecek sizler için sanatçı.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Onurşan'dan dinledik. Ah tren, kara tren. Programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza şöyle bir son kez göz atmaya çalışalım. Hasan Kanık, Bursa Orhaneli'den aramıza katılmış. Cevri Avcıbaşı, Manisa'nın Şamar Köyü'nden. Ali Yöntem, Bucak'tan merhaba demiş. Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten merhaba demiş. İstanbul'a seyahat halindelermiş. İyi yolculuklar diliyoruz ve sıradaki türküyü armağan edelim. Metin Yıldırım, Tortum Doruklu Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türküyü armağan edelim. Aziz Aydınlı, Sinop Boyvat'tan hayırlı sabahlar. Şu anda çalışmaktayız demiş. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler demiş. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Aziz Aydınlı ve sevdiklerine. Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçe Bektemir Köyü'nden selamlar, sevgiler. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'na hayırlı sabahlar. Soner Koç, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. İzmir Gazi Emir'den merhaba demiş dinleyicimiz. Bakıyorum. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan kucak dolu selamlar. Trabzon Çaykara'daki yakınlarına armağan ediyor dinleyicimiz sıradaki türküyü. Davut Güreç, Kayseri'den aramıza katılmış. Yine uzunca bir mesajla, iyi dileklerle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan edelim Davut Güreç ve sevdiklerine. Malik Yapar, Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü armağan edelim. Yaşar Karaca, Bilecik Yeni Pazar'dan hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Tevfik Şentürk de günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Akçabat'tan selamlamış. Sıradaki türküye ortak olmuş. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den aramıza katılan bir diğer kadim dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyoruz. Sedat Uzun, Trabzon Maçka'dan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim. Neşet Ertaş, Büyük Usta'dan bir isteği olmuş. Az önce yerine getirdik. Alyana Kallanıyor türküsünü İsmail Altunsaray sesinden armağan ettik. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Sedat Uzun ve sevdiklerine. Maya Türköz, İzmir'den günaydın, mutlu pazarlar. Zeki Gül, Kütahya Yoncalı'dan merhaba demiş. Fatsa Köşe Bucağı Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Adem Üçar İstanbul Esenler'den selamlar. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler. Sıdıka Tavukçu, İstanbul Dört Levent'ten selamlamış. İyi dileklerle aramıza katılmış. Armağan olsun. Sıradaki türkü Osman Çayır. İstanbul Çekmeköy'den Hasan Özkan da merhaba demiş. Sıdıka Tavukçu, Dört Levent'ten mutlu pazarlar. Sıradaki türküyü armağan edelim. Uğur Heybeli, Isparta Sinirkent'ten. İsmail Hakkı Onur, Bursa'dan. Hatice Önal, Ünal, Acıpayam Kerekçi'den. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış. Hepsine armağan olsun. Tüm TRT türkü dinleyicilerine sıradaki türkü. Evet, şimdi Zeynep Başkan'ı dinleyeceğiz. Getir berber, getir aynayı, getir diyecek.

İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de Sabah burada sona eriyor. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Yine birlikte olalım diyoruz. Güzel bir pazar günü diliyoruz önce. Sonrasında mutlu, sağlıklı, iyi bir hafta, güzel bir hafta sizlerle olsun sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Kerem Bulut hazırladı, yapımcımız. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum bu güzel program için. Her ikisinin de. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteydik efendim. Az önce Kubat'ı dinledik ve sizlere halaylarla veda ediyoruz. Sevcan Orhan sizlerle. Hoşça kalın, esen kalın. TRT.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Aydın yöresine ait bir nefescik söyleyeyim semahında geçen hilaf sözcüğü. Şah hatayım der özümde, hiç hilaf yoktur sözümde, eksiklik kendi özümde, darına durmaya geldim diyor türkümüz. Burada geçen hilaf kelimesi Arapça bir kelime olup yalan anlamındadır. Ters, aykırı, zıt olma manalarında da kullanılır. Darına durmaya geldim dizesindeki dar kelimesi, Bektaşilikte hakkın huzurunda durduğunu kabul ederek benliğini ortaya koyup teslim olmak demektir. Darda duranın kimden isteği şikayeti varsa onu dillendirir ve uğradığı haksızlığın giderilmesini talep eder. Şikayetçi gerçekten haklı ise hakkı alınır ve teslim edilir. Şah hatayı de eksiklik kendi özünde diyerek hakkın huzurunda teslim oluyor. Şimdi Halil Kahraman'dan derlenen bu semahı Saime Can Türk yorumluyor. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim, aşk deryasını boylayayım.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.
1: Saat 10. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nden düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti.

baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Eskişehir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan bir kişi

Spor. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la, Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Haldun Ot. İzmir'den sevgiler. Herkes için Kerimoğlu Zeybe'ni istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişet topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Ben Viyana'dan Sabite Başkan. Rahmetli anneciğim hep pencerenin önüne oturur. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşem derdine olmuşam aşık. Ah buğday benizli bir yarın derdi var bende söylerdi. Şimdi aklıma düştü sizi dinlerken. Candan yürekten teşekkür ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Sibel ben. Bugün eşimin doğum günü. Sizin aracılığınızla kutlamak istiyorum. 13 yıllık evliliğimizde ilk kez zamanında kutlayacağım. Sevgilim, sen kaburgamın altındaki en değerli parçasın. İyi ki doğdun.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Merhabalar sevgili türkü dinleyicileri. Kısadası Davutlar'dan çekemedim Atçagöz'ün göçünü. Hey hey! Çekemedim Atçagöz'ün göçünü.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Çankırı'dan arıyorum. İsmim Hacer Ayan. Bolugere'de de bulunan oğlum Coşkun Ayan'a eridi dağların karı.

0: dünya anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Sizden Çeklik Gibi türküsünü istiyorum. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine gelsin.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Ben Şanlıurfa'dan İsa Kahraman. Sizleri severek ve keyif alarak dinliyoruz. Allah sizden razı olsun böyle bir uygulama yaptığınız için. Sizden yazımı kışa çevirdin. Bak gözünden akan yaşa Leyla türküsünü istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi günler.

0: Yılan başa
1: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Eşime, kızıma, bütün sevdiklerime gelsin.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: İyi günler. Gülşen Kutlu'dan Yozgat Sürmelisi. Dersini almış da ediyor ezber türküsünü. Bütün TRT türkü dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhabalar, ben Samsun Terme Gölyazı Mahallesi'nden Halil İbrahim Temiz. Ben Çarşamba'da oturan Mehmet Çağman adlı canım dedem için Uslanma Be Halil İbrahim türküsünü istiyorum.
2: TRT Türkü ailesine hayırlı pazarlar dilerim. Ben Antalya'dan İbrahim İnce. Bu türküyü beni çok seven eşime armağan ediyorum ve çocuklarıma. Kıvır.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ali Rıza Gündoğdu'dan bir ordu türküsü istiyorum. Fındık toplarım fındık dallarım.

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Wilhelmus Adrianus Lake Dedekers, İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Lederkers'la uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkının büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Antalya'da mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu. Bir kişi ağır yaralandı. Evin duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki araçlar da zarar gördü. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada dengesini kaybeden bir kişi falezlerden aşağı düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalıkların arasından çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Gümüşhane Bayburt Havalimanı projesinde çalışmalar sürüyor. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanı, Türkiye'deki 5. bölgesel havalimanı olacak. Yılın son çeyreğinde hizmete açılması planlanan havalimanında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Spor. Süper Lig'de bugün küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümasan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa sözün ve sazın üstadı ozanımız Neşet Ertaş'tan dinleyeceğiniz sevilen bir türküyle başlıyoruz. Şu garip halimden bilen İşveli Nazım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzüm, ey ceylan gözüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Sırada Ahmet Yamacı'dan alınan ritmik bir Balıkesir türküsüyle solistimiz Havva Karakaş var. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşme benim, senin ilen eğlendim, sevdiğim başka benim.

Şimdi de Oğuz Doğan Cengiz bir Ankara türküsüyle sizlerle. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok, ayrılık gömleğini benden başka giyen yok.

Konya Karapınar yöresinden derlenen hareketli türküyle solistimiz Gülay Özer radyolarınıza konuk oluyor. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden.

0: TRT Türkü.
1: Karadeniz bölgesindeyiz şimdi de. Ümit Bekiza'nın Mehmet Maksutoğlu'ndan derlediği Rize türküsünü Bülent Aslan'ın sesinden dinliyorsunuz. Görelinin içinde ikiliyim ikili, sevdiğimin sözleri de yüreğime dikili. Gece çıktım dışarı, fırın karıştururdum. Almazdın beni yavrum da, niye alıştururdun?

Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Sivas türküsüyle solistimiz Çimen İlter radyolarınızda.

Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Has bahçenin nar ağacı, kimi tatlı kimi acı. Zalim derdimin ilacı, ya bulunur ya bulunmaz. Gaziantep Sarılar yöresinden derlenen türkümüzü Hasan Cihat Örter yorumluyor.

Şimdi sizleri Seda Bingöl'ün seslendirdiği türküyle buluşturuyoruz. Yoluna bakmaktan bakar kör oldum. Nergis gözlüm senden ayrı düşeli. Avuç avuç alıp saçımı yoldum. Nergis gözlüm senden ayrı düşeli.

Güzel benim sevdiğim Hercai Dilber, bakışın sineme bela getirir. Dolaştım dünyayı bulunmaz dengin, korkarım başıma bela getirir. Sözlerini İrfani'nin yazdığı türküyü Tuncay Balcı seslendiriyor.

0: ölmüş irfaniye cana getirdi.
1: Sırada İsmet Macun'dan alınan bir Erzincan türküsü var. Solistimiz Dilek Karadağ sizler için söylüyor. Bizim bağlar buradır, gülü sıra sıradır. Alan murad almasın, gözüm ardı sıradır.

Eremedim vefasına dünyanın, bülbül konmuş sarayına Konya'nın. Beyler besler merak için tazıyı, Kadir Mevlam böyle yazmış yazıyı. Nida Tüfekçi'nin Ali Sandal ve Mehmet Başaran'dan derlediği türkümüzü Gürkan Aktaş seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Ocağa koydum kazan, yak ortaya kaynasın. Yeni çıktım horona, kemikleri oynasın. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Erbaş'tan derlediği Ordu Mesudiye yöresinden keyifli bir sevda türküsüyle Mustafa Acar radyolarınıza konuk oluyor.

İzzet Altınmeşe'den alınan Diyarbakır türküsüyle solistimiz Gülhan Aksoy Karahancı sizlerle. Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne, cellat boynumu vursa yar sevmem yar üstüne.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Aldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller programı başladı. Bir saat boyunca türkülerimizle bugün de huzurlarınızda olacağız. Türkülerimizi size ulaştıracağız. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Türküler dedik, türkülerle başlıyoruz. Reyhan Ediş seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Erbah-ı Ezel'de Levh-i Kalem'de Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar. Hoş geldiniz.

0: Kız gel.
1: Kars yöresinin türkülerinden biri, sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Yıldırım arşivinden alınan türküyü Nursaç Doğanışık seslendiriyor. Dişlerin incidendir.

0: TRT Türkü.
1: Gidem dedim suna boylum ağladı, bir of çekti ciğerimi dağladı. Şerife Hatun seslendiriyor bu Malatya türküsünü.

Şerife Hatun'u dinledikten sonra Cengiz Özkan'ı dinliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yine bir Malatya türküsüyle devam ediyoruz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

Programımız devam ederken saatimiz 13.25'i gösterirken sevgili dinleyenlerimiz bizim ellerde türküler dinlemeye de devam ediyoruz. Aysun Gültekin'in sesine kulak veriyoruz. Bülbüller düğün eyler.

Mehmet Erenler'in derlediği Tokat Türküsü sevgili dinleyenlerimiz, arşivden seçtik kaydımızı. Meliha Güneş söylüyor, "Değmen benim gamlı yaslı gönlüme."

0: TRT Türkü.
1: Bir şuhi sitemkar yine saldı beni derdi. Hayal has seslendiriyor, Elazığ türküsünü yorumluyor, biz de dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük türkülerinden biri İclal Akkaplan seslendiriyor. Hel hele verin geline.

Türkülerimizin eşliğinde bugün de programımızı bitirdik sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle veda ediyoruz. Sümer Özgü seslendiriyor. Ay bulutta bulutta hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin istiyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran'sa olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetlik işleminin ardından serbest bırakıldı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington'sa Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlara rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam ediyor.

0: sürecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Artvin hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, hepinize mutlu pazarlar dileriz. TRT Türkü'de Anadolu'nun kadim nameleriyle yeniden buluşma vakti. Gönüllerin yorgunluğunu alan, dertlere derman olan, yüreklere ferahlık veren türkülerimizin diyarı Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. GAP Diyarbakır Radyosu mikrofonlarından sizlere ulaşan Türkü Diyarı programında Anadolu'nun dağlarından, ovalarından, köylerinden ve şehirlerinden süzülüp gelen ezgileri birlikte dinleyecek, sözlerinde halkın hikayelerini, melodilerinde ise yüzyılların birikimini hissedeceğiz efendim. Türküler, türkülerimiz, kimi zaman bir sevdanın sessiz tanığı, kimi zaman bir ayrılığın sızısı, kimi zaman da sevdanın ve umudun adıdır. İşte bu kadim mirası TRT'nin köklü yayın geleneğiyle sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü yayınımızın yapımcılığını kıymetli isim Reşat Fidan, teknik yönetmenliğini usta isim Uğur Ekmekçi üstleniyor. Mikrofon başında ben Derya Can, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Saatlerimiz 14'ü 7 dakika geçerken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programı başladı. Türkülerde sevda bazen bir ad olur, bazen de dilden dile dolaşan bir hasret. Yüreğe dokunan ezgisiyle aşkın en sade, en derin halini anlatan bir sevda türküsü geliyor. Nuri Sesi Güzel eşsiz yorumuyla Leyla'm diyor.

Malatya yöresinden derlenen türkümüzde Hasan Özel geliyor radyolarınıza. Armudu taşlayalım, altında kışlayalım. Akşam oldu, vakti oldu, eğlenceye başlayalım.

Trakya'nın bereketli topraklarından süzülen türkülerde suyun sesi de vardır, yol hasretidi. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği, Beyhan Karslı'nın seslendirdiği Kırklareli yöresine ait türkü hasreti dile getiriyor. Türkümüz şu an araçlarında seyir halinde olan tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun. Dere geliyor dere, kumunu sere sere, al beni götür dere yarin olduğu yere.

Kervan yollarının, yayla göçlerinin, düğün alaylarının izini taşıyan türkümüzle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derlediği Konya yöresine ait sevilen bir türkümüz var sırada. Bircan Pullukçuoğlu seslendiriyor. Çek deveci develeri engine, şimdi rağbet güzelle zengine.

Saatlerimiz 14.20'yi gösterirken TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. İstanbul'un eski zamanlarına uzanan bir türküyle devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Orhan Veli'den kayıt altına alınmış değerli eserlerimizden biri var sırada. Çiler Şatıroğlu'nun sesinden En Tanrısı Al'a benziyor radyolarınızda.

Nida Tüfekçi'nin derleyip notaya aldığı, kaynak kişi Genç Osman'dan repertuara kazandırılan, Ankara yöresine ait ince bir sitemle gönüllere dokunan güzel bir ezgi geliyor şimdi. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok sözleriyle Zeynep Cihan sizlerle.

Bozkır'ın ortasında açan bir bahar çiçeği gibi umut taşıyan türkülerle birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Belkıs Akkale'nin derleyip notaya aldığı kaynak kişi Emel Demiryürek olan Aksaray yöresine ait türkü Selma Geçer'in yorumuyla "Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz, kurban olam Allah'ım da seveni sevene yaz."

Az arslandan alınan, denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, gök kandili olmayınca diyor türkümüzün sözleri. Türkümüzü Sümer Eski'den dinliyoruz.

Karadeniz'in dalgaları kadar hareketli, kıyıları kadar hüzünlü ezgilerle devam ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü tarafından derlenen Giresun Türküsü şimdi radyolarınızda. Giresun üstünde vapur bağırıyor türküsüyle Bülent Aslan sizlerle.

Türkülerimizin içinde asırlardır süzülen bir irfan dili vardır kıymetli dinleyicilerimiz. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait olan bu anlamlı deyiş, insanın gönül kırgınlığını ve dost yarasını anlatıyor. Şu kanlı zalimin ettiği işler, TRT Türkü'de Elif Buse Doğan'ın yorumuyla radyolarınızda.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programı sınır boylarının sıcaklığı, düğünleri, halaylarını yaşatan türkümüzle devam ediyor. Kilis yöresine ait kaynak kişi Aslan Sazcı'dan repertuara kazandırılan hareketli ezgiyi dinliyoruz şimdi. Dama vurdum bir tepik türküsüyle İmren Koç sizlerle.

Türkülerde bazen bir çift göz anlatılır sevgili dinleyicilerimiz. Öyle gözler ki bir görenin gönlünde iz bırakır, sözü dilden dile dolaşır. Mehmet Özbek derlemesiyle günümüze ulaşan bu güzel ezgide Sevim Seçkin'i dinliyoruz.

Kerkük türkülerinde ayrı bir hüzün, ayrı bir vefa duygusu vardır. Yılların içinden süzülüp gelen sıradaki eser gurbeti, dostluğu ve yol bekleyen gönülleri anlatarak yüreğinize konuk olacak. Celal Bakar'ın sesinden dinliyoruz. Kalenin dibinde bir daş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de yayınladığımız Türkü Diyarı programımızın bugünlük sonuna geldik. Yapımcılığını kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'ın üstlendiği programımızda, teknik yönetmenimiz usta isim Uğur Ekmekçi, sunumda ben Derya Can, hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Sanatçımız Sevcan Orhan'ın sesinden Var Gibi diyerek bir hasret türküsüyle veda ediyoruz efendim sizlere. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir pazar gününde misafir olmaya geldik gönül köşenize. Bir saat boyunca birlikteyiz. Karadeniz'den programında. Karadeniz'e hoş geldiniz sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Türküler dinleyeceğiz yürek dolusu. Yüre yüre gezeceğiz. Birbirinden güzel türkülerimizi, ana sütü gibi ak, ana sütü gibi temiz türkülerimizi dinleyeceğiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ayrıca yapımcı koltuğunda Serkan Eyüboğlu arkadaşımız var. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Kamil Sönmez'in sesinden dinletiyoruz. Bizim yayla düz gibi, bir su içtim buz gibi. Geldin 50 yaşına, duruyorsun kız gibi.

Trabzon Maçka yöresinden dinlediğimiz bir türküyle başladı bugünkü türkü yolculuğumuz sevgili dostlar. Trabzon Maçka'dan Konya yöresine yol düşürüyoruz şimdi de. Bedia Akartürk'ün sesinden dinletiyoruz. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana, susadım su isterim, su vermez çaylar bana.

Bediye Akartürk'ün sesinden dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. Konya yöresine gittik onun sesiyle. Tokat Reşadiye yöresine gidiyoruz şimdi de. Mihrican Bahar'ın sesiyle bu kez sevgili dinleyicilerimiz. Yücedağ başında bir ulu pınar. Ellerini yuğsam kolların donar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ümit Tokcan'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Ali Rıza Gündoğdu söylüyor dinleyicimiz türküyü. Bir sigara ver bana, haydi de bak dumana, düşmanlar geldi yola, küçüğüm gelmez imana.

Hıkkadık isimli türküyü dinlettik. Onur Yaman'dan sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor yolculuğumuz. 15.22'yi gösterdi saatler. TRT Türkü'yü dinliyorsunuz. Karadeniz'den programındasınız. TRT Türkü'desiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Uzunali'nin sesiyle devam ediyor yolculuk. Bu yeni paraların okunmayı tuğrası. Delikanlı ararsan işte meydan burası.

Gökhan Uzun Ali'nin ardından sırayı alan sanatçı Sabahat Akgiraz. "Ben melamet hırkasını giydim," diyor sanatçı.

Kuzeyinoğlu Volkan Konak, rahmetli sanatçının arşivimizdeki sesiyle devam ediyor Karadeniz'den programı. Zigana dağları geçit vermiyor, yaşlı gözlerime uyku girmiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz devam ediyor yolculuk. 15.32'yi gösterdi saatler. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Daha nice gönül telinizi titretecek türkülerimiz var bugün. Onlardan bir diğeri Ali Ercan'ın sesinden dinletiyoruz ve Niğde yöresine gidiyoruz. Yabandan gel, yabandan diyor sanatçı.

Devam ediyor. Birliktelik 15.39'u gösterdi saatler sevgili dinleyicilerimiz. Ordu'nun sokakları döşelidir döşeli. Harap oldum gidiyorum ben bu aşka düşeli dedi Aysun Gültekin. Çekiç Ali'nin sesinden dinleyeceğimiz bir eserimiz var sırada. Bu türküyü de tarlasında, bağında, bahçesinde çalışan, toprağı emeğiyle yoğuran tüm üreticilerimize, çiftçimize, köylümüze armağan edelim. Biter de Kırşehir'in gülleri biter diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz devam ediyor. Birlikteliğimiz 15.43'ü gösterdi bu kez saatimiz. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Rukiye Haberal'dan derlenen bir türkü dinleyeceğiz. Gökhan Birben ve Yöre ekibinden. Uşak çıkar ceketi, Minta'nın kara mıdır? Evlendirmeyi seni, baban fukara mıdır?

Pijoğlu Osman'dan dinlettik sevgili dostlar. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim, dedi sanatçı. Eskişehir'e gidiyoruz şimdi de. Fatma Parlakol'un sesinden dinleyeceğimiz bir türkümüz var sırada. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de ayrılık vakti geldi çattı. Karadeniz'den programını dinlediniz. Türkülerle gezdik yöre yöre. Dağlarda, bayırlarda, ovalarda yankılandı sesimiz, soluğumuz. Bir takaya bindik adeta Trabzon kıyılarından. O taka kimi zaman denizde gitti, kimi zaman bıraktık takayı, karaya çıktık. Ve türküler dinledik. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz, canımız, ciğerimiz türkülerimizi dinlettik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Son bir türküyle tamamlıyoruz bugünkü yolculuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Sesimizi, soluğumuzu ulaştırdı Atilla Kurt. Ayrıca yapımda arkadaşımız Serkan Eyüboğlu destek verdi. Ve ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz bugün için Karadeniz'den programında İbrahim Can'dan. Faros kesmesi diyor. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir, mesajını paylaştı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla bekliyor.

0: dediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumy kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Corendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Sirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Doğa tüm renklerini açmışken biz de seslerin renklerine kulak veriyoruz. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Özay Gönlüm'ün Paşa Osman'dan derlediği bir Denizli Acı Payam Kelekçi Köyü türküsü. Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz. Bir yayla isterim yörük konmadık.

Hale Gür'ü iki türküden oluşan bir potpuri de dinleyeceğiz. İlk olarak Elindedir Bağlama, ardından da Ağam'ın Bindiği Arap Atı'dır.

0: TRT Türkü.
1: Rıfat Özsaraç'tan derlenen bir Çorum Sungurlu türküsünü Hüseyin Turan'dan dinliyoruz. Karakaş boyanır mı?

Ömer Akpınar'ın Yöre ekibinden derlediği bir Bursa Keles türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Bahçede erik dalı.

0: TRT Türkü.
1: Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programını dinliyorsunuz. Ahmet Yamacı'nın Selçuk Erim'den derlediği Uşak yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Gül Emekçi'den dinliyoruz. Kiremitte buz musun?

Programımıza Ahmet Günday ile devam ediyoruz. Mustafa Sarı'dan alınan Balıkesir yöresinden bir türküyü seslendiriyor sanatçı. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme keklik, derdim bana yetiyor.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Ali Çatlı'dan derlediği bir Antalya Akseki türküsü var sırada. Sevil Korurer'den dinliyoruz. Estirir oğlan, estirir.

Ortaca'da evimiz, Oğuz Doğan Cengiz'den dinledik bu Muğla Köyceğiz türküsünü sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Tetik'ten alınan bir Antalya Elmalı türküsü var sırada, Bircan Pullukçuoğlu'nun yorumundan sunuyoruz. Şu karşıdan yar geliyor.

Burdur yöresi türkülerinden oluşan bir potpourri'yi korodan dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Sırada Nazife Ertik'ten alınan bir Isparta Eğirdir türküsü var. Hüseyin Yaltırık'tan dinliyoruz. Yeni cami önünde bir uzun selvi.

Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik böylece. Programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir pazar akşamı geçirin. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Bedri Koçak'ın söyleyeceği bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Sarı yaylam seni yaylayamadım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Yıldız, az önce Yıldız Çam'dan güzel bir türkü dinleyeceğiz şimdi değerli dinleyenler. Senin yazın kışa benzer.

0: TRT Türkü.
1: Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği bir Kütahya türküsü var sırada sevgili dinleyenler. Musa Eroğlu söylüyor, Kütahya'nın pınarları akışır.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Veda vakti geldi, çattı. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzun vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir Burdur türküsüyle veda ediyoruz değerli dinleyenler. İrfan Savaş'a ait türküyü Başkal söylüyor, Cezayir.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk rüzgarı esti. New York'ta 43. Türk Günü yürüyüşü yüzlerce kişinin katılımıyla, coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk kültürü ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Türk mutfağı da tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir mesajını paylaştı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı.

0: İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik ise sürüyor. ABD Başkanı Trump Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresine yoğun İHA saldırısıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı.
1: Spor.

0: Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Corendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2, Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Artvin hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimleri de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Aziz Şenses 1914 yılında Tarsus'un Yenice kasabasında doğar. İlk musiki bilgilerini Adana Halk Evi ve Musiki Yurdu'nda alır. İstanbul'da plaklar yaparak müzik dünyasına girer. 1942 yılında Ankara Radyosu'nda çalışmaya başlar ve bir süre sonra İstanbul Radyosu'na atanır. Türk Halk Müziği'ne özellikle doğup büyüdüğü topraklardan kazandırdığı pek çok türkü vardır. Bunlardan bazıları Alageyik gibi boyun sallarsın, evlerinin önü handır, ılgıt ılgıt esen seher yerleri, Karabahtım kem talihim, sabahtan uğradım ben bir güzele, Yenice yolları bükülür gidiyor.

Ayrıdır. Aziz Şenses Türk Halk Müziği repertuarımızdaki 18 türkünün kaynak kişisi, 6 türkünün de derleyicisi olmuştur. 28 Mayıs 1991 tarihinde aramızdan ayrılan sanatçıyı saygıyla, rahmetle anıyoruz ve onun sesinden dinliyoruz. Yenice yolları bükülür gider.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Güzel bir pazar akşamüstünden sesleniyoruz sizlere. TRT Ankara Radyosu'ndan dün söz vermiştik. Yarın akşam tekrar buluşmayı ümit ediyoruz diye. İşte şimdi mikrofon başındayız. Yayın ekibi de hazır sizler için. Birbirinden güzel türküler hazırladık sevgili dinleyicilerimiz. Ve tabii ki saatler 20'yi gösterene dek birbirinden bazen hüzünlü, bazen de neşeli türküleri sizlerle buluşturacağız efendim. Bulunduğunuz mekanlara ulaştıracağız sesimizi, türkümüzü, ezgimizi. Beraberliğimizi sizler için Elif Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Bağlı, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel bir türküyle selamladık sizleri. Elbette ki yine sözü Türkiye'ye bağlayacağız. Turhan Ataş bizlerle şimdi de Pınarbaşı'ndan bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de çok haller bulunur.

Sivas Divriği yöresine ait türkümüz Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınmış. İzzet Altınmeşe ve Belkıs Akkale birlikte söylüyor. Mursal'dan çıktım Hekme'ye doğru.

Saatlerimiz 18.29'u gösterirken Trabzon yöresine uzanacağız. Bu güzel türküyle Erol Köker bizlerle olacak. Engeller koymuyor. Yar sana varsam, dünyanın zevkini yar sende sürsem.

Özgür Eren'den dinleyeceğiz. Türkümüz Çankıyı yöresine ait sevgili dinleyicilerimiz. Beyoğlu'nun konakları mavi boyalı, hem boyalı hem oyalı eller kınalı.

Bilal Ercan'dan dinleyeceğiz. Adıyaman yöresine ait türkümüzde. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini diyecek.

Hasan Özel seslendiriyor. Barak türünde bir türküyü sevgili dinleyicilerimiz, Gaziantep yöresine ait. Çıkam yüce dağların başına, yine gidem oturam, yok mu benim gibi sevdiğini yitiren?

Arşivden seçtiğimiz bir türküyü sizin için yola çıkaracağız. Sözü ve müziği yine sanatçının kendisine, Muhlis Akarsu'ya ait. Ela gözlerine kurban olduğum, senden ayrılalı halim perişan.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye akşamındasınız. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve Çukurova yöresine uzanıyoruz bu türküyle. Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla, hasta düştüm gurbet elde. Vallahi suverenim yok.

Erol Parlak söyleyecek, söz ve müzik Neşet Ertaş'a ait. Aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşte. Al hançeri, sinem işte, acmazsan vur sevdiğim.

Aşe'den seçtik türkümüzü. Elazığ yöresine ait Enver Demirbağ söylüyor. Kemer ağır kalkmıyor, yar yüzüme bakmıyor.

Şimdi de Ünal Fırat bizlerle olacak sevgili türkü dostları. Senden uzaklarda halim perişan, terk edip yad ele gitme sevdiğim.

Saatimiz 19.40'ı gösterirken Türkü Akşamı Ankara'dan devam ediyor. Grup Özgü seslendirecek Bir Karacaoğlan türküsü. Gam çekme haline divane gönül, sana da bulunur elde neler var.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de şimdi de Hüseyin Turan'ı ağırlayacağız. Tokat Sile yöresine ait türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem canu alem yanmasın.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 19.52. Kubilay Dökmetaş şimdiki türkü akşamının konuğu sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Özbek derlemiş bir Kerkük türküsü. Gittim ceket biçmeye, oturdum çay içmeye.

Efendim geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna. 2 saat boyunca sizlere seslendik Ankara Radyosu'ndan. Hem yöre türkülerimizi hem kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, halimizi, ahvalimizi anlatan türküleri buluşturduk. Ankara Radyosu'ndan kanatlandırdık sizler için. Bizden sonra TRT Türkü'de yine türkü keyfi devam edecek. Elbette ki kanalımızdan ayrılmayın sevgili türkü severler. Bizler şimdilik ayrılacağız huzurlarınızdan ama her akşam Ankara Radyosu'ndan saatler 18'i gösterdiğinde Türkü Akşamı sizlerle olmaya devam edecek. Beraberliğimizi bugün Elif Yıldırım hazırlamıştı sizler için. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı'ydı. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Sizler için güzel bir türküyle veda edeceğiz ve bundan sonraki saatlerinizin de keyifle, sağlıkla, mutlulukla geçmesini temenni ederek ayrılacağız huzurlarınızdan. Nihat Erdağ seslendirecek. Elazığ yöresine ait bir türkü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Saray yolu incedir diyecek sanatçımız. Hoşçakalın efendim.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: yetişen yıldızları ile buluştuğumuz Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, tonmeisterimiz Levent Kent, ustalar koltuğunda bugün Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Şerife Hatun'u ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz genç solistlerimiz de Nilüfer Anlı ve Haydarcan Yıldırım sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Kavalda Hüseyin Geçer, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteyiz. Sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Işıl ışıl hayallerle harmanlanmış türküler seslendirecek genç soluklarla buluştuğumuz bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Sizler hoş de hoş geldiniz gençlerimiz.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün de Yıldızları Parlasın dilediğimiz genç solistlerin seslendirdiği türküyle koyulduk yola. Van Erciş yöresinden Hüsamettin Subaşı'dan alınan türküyü seslendirdiler. Ağzınıza sağlık öncelikle.
2: Teşekkürler. Teşekkür
1: ağzınıza sağlık.
0: Zevkle dinledik bu güzel türküyü. Hemen buluşmaya dair duygu ve düşüncelerini sorarak başlamak istiyorum. Şöyle heyecanlarıyla dinleyicilerimizi bir selamlasınlar istiyorum. Ve güzel hanımefendiyle başlıyoruz. Sevgili Nilüfer Anlı, hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluluk ve heyecan duyuyorum açıkçası. Böyle değerli saz sanatçılarıyla sizlerin karşısında oturuyor olabilmek çok büyük bir onur yani benim için. Adım Nilüfer, Vanlıyım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği 2. sınıf öğrencisiyim, ses eğitimi. Türküleri seviyorum.
0: Evet.
3: Yolumuza devam ediyoruz.
0: Nilüfer uzun uzun selamladı heyecandan. Sevgili dinleyiciler, sizi kendisini tanıtmaya bile başladı. Ne güzel bir heyecan.

0: yüzünde türküleri de ışıl ışıl seslendirecek ve yine Nilüfer'in yanında şöyle mavi mavi bakan genç bir delikanlı var, yakışıklı bir delikanlı var. Haydar Can Yıldırım, sen de hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş
0: Sen
1: geldin.
0: nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizin gibi değerli üstadlarla şu an bu ortamında nefes aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Gençler hep mutlu. Biz de bu mutluluktan keyif alıyoruz, zevk ediyoruz onlardan türkü dinlerken de. Sözü fazla uzatmayalım ve ilk türkümüzle devam edelim. Yıldızı parlasın sevgili Nilüfer Anlı'nın. Mikrofon başına alalım onu, ilk türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Nilüfer Anlı'yı dinledik. Bir güzel türküde, bir evet. Güzel parladı. Ne güzel bir ses çıktı bu güzel zeytin gözlü kızdan, değil mi?
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: dinleyiciler, ben detonasyon bilmem evet. açıkçası. O iş zaten ustalarda. O nüansları ustalar yakalar. Ama türküde çok güzel bir duygu vardı. Nilüfer'in sesinde çok güzel bir duygu vardı. Çok güzel bir kadın sesi geldi.
2: Evet.
0: Çok keyifliydi sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in Bedri Orcan'dan, Mardin yöresinden derlediği çok sevilen türküyü seslendirdi. Sesinde insanı alıp götüren bir duygu hissettim. Nilüfer için dönüp dolaşıp bunu söyleyeceğim.
2: Evet.
0: Bakalım ustalar ne söyleyecek.
2: Şimdi kızımızın ağzına sağlık öncelikle.
1: Teşekkür ederim.
2: Türkü de çok güzel. Yani bu türkü hem müzik olarak hem söz olarak o kadar güzel yakışıyor. Yani inanıyorum ki bütün sanatçıların okuduğu ve severek de okuduğu bir türküdür. Türkü seçimi de çok güzel olmuş. Bir de kızımızın değişik bir hançere yapısı hançere, var.
1: Evet.
2: Çok nadirdir. Bu mesela Belik Sakkale'de var biraz. Daha
1: hayal
2: öncelerde
1: hasta
2: hayal hasta vardır.
0: Onlar...
2: Köşeli hançere dediğimiz hançere kadın seslerinde pek yoktur. O tokluk da var seste.
0: Güzel, bu özel bir şey değil mi?
2: Güzel, güzel bir şey, evet. uzun hava seviyorsa, uzun hava okumayı da seviyorsa... seçeceği uzun havalar sesini çok daha iyi gösterecektir. Değişik bir karakteri var sesinin. Yol açık olsun, gayet güzel. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, hiç beklemiyor insan. Gerçekten her seferinde bunu söylüyorum ama sanmayın ki gençlere iltifat ediyoruz. Koltukta otururken ya da kendilerini tanıtırken, sizi selamlarken sesleri içlerine kaçıyor. Biz de korkuyoruz mikrofon başında da kaçarsa diye. Ama her seferinde bizi şaşırtıyorlar. Mikrofon başına geçtiklerinde ışıl ışıl parlıyorlar. Sevgili Nilüfer, sen de öyle oldun. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Elbette dediğim gibi bunlar benim samimi duygularım. Türkünün bana geçişinin göstergesi sevgili dinleyiciler. Ama ustalar farklı nüanslar duyuyorlar. Değerli ustamız Şerife Hatun'a dönelim. Bakalım o ne diyecek.
1: Yani evet, gerçekten hançeresi çok güzel. İlk başladığında insan böyle normal bir ses dinliyor gibi oluyor ama o hançere girdiği zaman ne oluyoruz oluyorsun direkt. Öyle bir hançeresi var. Onu işte makara gibi işlemek onun elinde. Hani daha

0: işlevsel hale, daha farklı hale getirerek türkülere yorum katarsa çok çok çok daha iyi olacak. Kötü mü? Asla değil, ama üzerine koyabileceği ve makara gibi kullanabileceği bir sesinin olduğunu bilmesi gerekiyor.
1: Sevgili Nilüfer, daha önce duymuşsundur diye tahmin ediyoruz. Buna benzer yorumlar aldın mı? Ne güzel bir sesin var, özel bir sesin var gibi.
2: Evet, aldım daha önce böyle yorumlar. Sizi deyince de daha çok mutlu oldum açıkçası.
3: İnandım diyorsun artık her şeye.
0: Evet, sağlaması yapıldı.
1: Ama tevazuunu etkilememiş. Evet. Çok zarif ve gerçek bir çırak, bir öğrenci. Öyle bir duruş sergiliyor sevgili Nilüfer. Ve vanlısın, şanlısın sevgili evet. Nilüfer. Kaç yaşındasın?
2: 21.
1: Daha çok gençsin. Daha yolun uzun uzun. Seni çok güzel türkülerde dinleyeceğiz elbette.
3: İnşallah.
1: Şöyle bir tanıyalım, türkülerle nasıl buluştun? Ailede var mıydı türkü söyleyen?
2: Açıkçası ailemde hani profesyonel olarak ilgilenen biri yok, ama babamın, hani çekirdek ailemin hepsinin sesi güzeldir. Ben de birazcık hani aile desteğiyle şimdi müziğe yöneldim böyle.
3: Ne güzel.
2: Ankara'ya gelme şeyim de bu yüzdendi. Annem, babam. Sen türkülerle büyü.
1: Evet.
2: Onlar da çünkü türkülerle büyüdüler. Hani babam türküleri falan çok sever. Çok da söyler. Çoğu türküyü ben babamdan öğrenmişimdir.
0: Ne güzel.
3: Aileni tebrik ediyoruz. Bu konuda ailenin, annenin, babanın desteği çok önemlidir. Bu da bir ayrı bir şanstır.
1: Şöyle bir gözlem de belki doğru bir gözlem olacaktır bizim programımız için. Son yıllarda Van yöresinden de bu destek, ailelerin desteği de galiba çok
2: çoğaldı.
1: Yoğun. Ve bir müzik lisesi var değil mi? Oraya da gittin
2: evet.
1: mi sevgili Nilüfer?
2: Oraya gittim ama orada okumadım ben. Normal Anadolu Lisesi'nde okudum.
1: Evet. Haydarcan Yıldırım bekliyor heyecanla. O da ilk türküsünü okumak için sevgili dinleyiciler. Onu da alalım mikrofon başına. Onun güzel sesinden de ilk türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Haydar Can Yıldırım'ı dinledik. Alın işte bir örnek daha sevgili dinleyiciler. Söylediğim gibi ışıl ışıl mavi gözleriyle oturan sarışın hoş bir delikanlı böyle sessiz sakin oturuyor. Sonra sazını eline alıyor ve aşık ruhaniden alınan hem duygusu değil mi? Hem de icrası aslında zor, özel çalışma gerektiren icralar bunlar sevgili dinleyiciler. Bir türküde parıl parıl parlıyor. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık. Bir şey daha söyleyelim. Yani oğlumuzun sesiyle kendisi hiç görüntüsü bağdaşmıyor.
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: Olgun bir ses, büyük bir ses. Kaç yaşındasın?
2: 22.
1: 22.
3: Genç yani. Bir delikanlı da.
1: Evet,
0: sevgili
1: güzel.
0: Hasan Özel. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum değerli dinleyicilerimize. Çekingen tavırlarla koltukta oturan genç solistler mikrofon başına geçtiklerinde.
3: Devleşiyorlar.
0: Evet. Ya da sazlarını ellerine aldıklarında inanılmaz sesler çıkıyor. Otururken anlaşılmıyor. Öyleydi sevgili Haydar Can. Ağzına yüreğine sağlık. Tabii bu Erzurum yöresi aşıklama dediğimiz eserlerden biri. Erzurum'la bir ilgin var mı diye
1: soralım.
2: Yok hayır, aslen Yozgatlıyım. Ama küçüklükten beri Erzurum türkülerini çok benimsiyorum, seviyorum. Bu aşıklama tarzını da çok beğeniyorum ve severek dinliyorum.
0: Bozlak'ta okuyor musun?
2: Yani önceden okudum ama biraz da artık
3: yöresel
2: Erzurum'a gittim yani.
0: Peki Bozlak mı zor sence, bu aşıklama uzun havalar mı?
2: Bence Bozlaklar daha zor bence.
0: Bence de daha zor. Ya şimdi, ama bunların da özel bir tavrı var değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bu ses yapısıyla alakalı şimdi. Hep dediğimiz yere geliyoruz. Yani insanlar sevdiği yere yönelmeli. Türkü onu çekmeli. Tavrı, sesi nerede bulduysa orada yoğrulmalı. Şimdi Yöre Yozgat, İç Anadolu. Biraz sağa sola gittiğinizde işte Bozlakların çok olduğu bir şey. Ama oğlumuzun dikkatini başka yöreleri çekmiş. Yani doğru bir kanalize olmak bu işin doğru tarafıdır aslında.
0: Evet.
1: Bu seçim ya da bunu fark etmek çok önemli. Burada Haydar Can bunu fark etmiş herhalde ki kendine yakın, sevdiği bir yöre seçmiş. Bence doğru bir yerde.
0: Yozgat'tan bir delikanlı kalkıp Erzurum tabii yöresinden Aşık Ruhani'den alınmış bir türküyü seslendiriyor. Hem de bağlamasıyla sevgili dinleyiciler. Bakalım Şerif Hatun neler söyleyecek, nasıl
3: ben
0: duydu?
3: Ben kimden çalıştığını merak ediyorum. Çünkü özüne çok yakın söyledi türküyü. Dolayısıyla mutlaka doğru bir adresten de çalışmak önemli.
1: Evet.
3: Yani çalışmak önemli de adresin doğru olması da o kadar önemli. Kimden çalıştın bu türküyü?
2: Ben Ender Balkır'dan çalıştım. Hı. Ama biraz da kendi duygumu kattım uzun havaya.
0: Aşıkları dinlemiyor musun sevgili Haydar Can?
2: Aşıkları da dinliyorum.
0: Erzurum yöresine merakın var.
2: Evet.
0: Peki aşık dinlemedin mi?
2: Dinledim
0: kaynaklar.
2: Ama ben kaynak olarak Ender Balkır aldım. Öyle söyleyeyim.
1: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Genelimizi ilk etapta cezbeden şey gümbür gümbür gelen bir ses.
3: Evet.
1: Ses kaydı, ses güzelliği. Şimdi Ender Balkır ya da diğer sanatçılar bizler de onları değil de ne yapıyoruz? Ta evveline doğru gitmeye çalışıyoruz. O zayıf sesler, cılız sesler onların sesinde bizim sesimizde gümbür gümbür geliyor. Yani Şerif Hatun'un da söylediği gibi biraz daha geriye gitmek.
3: Doğru adrese.
1: Doğru adrese yönelmek gitmek.
3: Önemli.
1: Ender Barker yanlış adresidir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani hep
3: yok,
1: dediğim şu vardır.
3: Doğru okuyor zaten. Evet. Hani yanlış okumuyor ama öncesini de düşünmek lazım. Sevgili Hasan abi sözünü kesiyorum, kusura bakma. Bir süre sonra zaten o dinledikleri o gümbür gümbür sesler onları kesmeyecek.
1: Hı hı.
3: Bir süre sonra diyecekler ki bunun öncesinde ne vardı? İşte onu araştırmaya başladığımızda tam olmaya başlıyoruz demektir.
1: Zaten bizim işimiz merak. Sözü merak, müziği merak. Merak etmeden olmuyor ve geriye geriye gitmek olabildiğince. Ne kadar
3: İlk
1: eski
3: alta.
1: O kadar değerli, unutmayın.
0: Ama bu da doğru. Şerif Hatun'un ifade ettiği gibi bu da yolculuğun bir süreci.
1: Tabii, evet. Kesinlikle.
0: Evet, önce bir türküyle buluşuyorsun ama bu türkü aslında nasıldı diye merak etmeye başlıyorsun. O aşk içinde kaynadıkça.
3: Orada pişmeye başlıyorsun zaten. Onu merak etmeye başladığında pişiyorsun demektir.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Gayet güzel söyledi. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Güzel de çalıyor oğlumuz. Helal olsun.
3: Maşallah.
2: Teşekkür ederim.
0: Bağlama da çok güzeldi. Evet,
2: teşekkürler.
0: Peki nasıl başladı bu bağlama aşkı, uzun havalar? Yozgat yöresi de çok güçlü yörelerimizden biridir halk müziğinde. Ailede var mıydı? Biraz tanıyalım seni sevgili Haydar Can.
2: Ailemde dayım.

0: var, çalıp söyleyen. En önemlisi benim buralara getirmemde en büyük destekçim annem. Hiç sevmezdim böyle bir eve bir misafir gelecek. Hadi oğlum gel bir sazını çal misafirlere, ben bunu hiç sevmezdim.
1: Evet. Ben hala sevmiyorum.
0: Sonrasında annem hadi oğlum çalalım, hadi oğlum şöyle böyle diye diye yani beni aştı annem.
2: Bağlamayı ilk eline kaç yaşında aldın?
0: 9 yaşında başladım bağlamaya.
2: Evet. Evet.
3: Hemen hemen hep aynı yaşlardayız. O bağlamayı alma, müzikle tanışma aynı yaşlara denk geliyor benimle.
2: Evet. Peki nasıl ilerledin? Bağlamayı eline aldın, sonra ben türkü bende kaynamaya mı başladı dedin? Nasıl oldu?
0: 2 senelik bir kurs sürecim oldu. Sonrasında kendi çabalarımla devam ettim. Ortaokulda her özel gün 29 Ekim, 10 Kasım gibi etkinliklerde görev aldım. En baştaydım. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Orayı bitirdikten sonra şu an Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Güzel. Şu anda hala devam etmekteyim.
3: Allah yolunuzu açık etsin.
0: Teşekkür ederim sana.
2: Dayınla birlikte çalıp okuyor musun?
0: Bir araya gelince okuyoruz, evet.
2: O nasıl buluyor senin bağlamadaki ustalık seviyeni?
0: Beğeniyor. Buradan ona çok güzel selam gönderiyorum.
2: Ne güzel. Bu güzel yolculukta sizi destekleyenlere biz de sevgilerimizi gönderiyoruz.
3: Evet, destek çok önemli.
2: Evet. Ve sevgili Nilüfer Anlı, ikinci türküde de o güzel gırtlağı duyacak mıyız? Merak ediyoruz. Seni bir kere daha mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Van'dan yetişen genç solistimiz Nilüfer Anlı'yı dinledik. Bir kere daha Diyarbakır yöresinden Hayri Yoldaş'ın Hüsnü İpekçi'den derlediği, hepimizin de çok sevdiği, çok güzel bir türküydü. Nilüfer'in sesinde de yeniden ve güzelce can buldu sevgili dinleyiciler. Ne güzel bir sesin var, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim.
1: Ağzına sağlık, evet.
0: Böyle eski kayıtlardaki kadın seslerini andırıyor Nilüfer'in sesi. Dinlerken de öyle düşündüm, dedim ki ben demek ki böyle kadın sesi seviyorum. Beni çok etkiledi. Çok duygusal bir sesi var galiba. Beni etkileyen bir şey var. Bilmiyorum, kelimelere dökmeye çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili Nilüfer, türkünün sonunda yüzünde değişik bir ifade belirdi. Beğenmediğin bir yer mi oldu?
2: Yok, estağfurullah.
0: Yok, yapamadım galiba ya da böyle şüpheye düştüm.
2: Bir tedirginlikler oluyor tabii, hani güzel yapayım, güzel icra edeyim diye.
0: Evet, çok güzel.
2: Güzel icra etmişsem ne mutlu bana, inşallah.
0: Evet, böyle sanki
2: i̇cra
0: böyle bir yüzünü döktün gibi geldi. Dedim bir şeye takıldı galiba, üzüldü.
3: Bazen öyle olur.
0: Olmadı mı acaba diye içinden galiba geçirdim.
2: Aslında ben türkü okurken biraz öfkeli okuyorum. Onu sürekli çevremdekiler
0: öyle
2: söylüyor.
0: Öyle mi? Sesinden
2: sanki duygusal. Böyle yaşıyorum içimde onun gibi.
0: Ondan mı acaba iyice yansıyor Hasan Özel, ne dersiniz?
1: Şimdi hepimiz için geçerli bu. Mikrofonun başına geçtiğinizde yapmak istediğiniz birçok şeyi yapamayabiliyorsunuz. Biz şöyle diyoruz, yani %80'i %90'ı yapsak yeterli. Çünkü oranın atmosferi, mikrofonun heyecanı çok farklı bir şey. Bir defa daha dönsen, tekrar da dönsen bu sefer de başka yerler olmayacak düşüncesi var. Dolayısıyla duyguları olabildiğince vermek 80-90 öyle diyelim yeterli diye düşünüyorum. Tabii kızımız biraz daha hassas olduğu için buranın da heyecanı, atmosferi farklı. Acaba şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım, ay olmadı falan filan gibi duygulara kapılabilir. Böyle şeylere kapılmayın. Bunu düşündüğün zaman öbürü kaçar. Hepimiz bu şeylerden geçtik. Türkü seçimi de çok önemli. Yine sesine giden bir türkü seçmiş. Tek sıkıntı burada biraz nefes sıkıntısı var. Sonlara doğru nefes bitiyor. Biraz nefes çalışması, biraz daha nefesi güzel kullanma, içeride hapsetme, tasarruflu kullanma, dışarıya doğru hücum ederek değil de sakin sakin kullanma, özellikle uzun soluklu türkülerde çok faydası olacaktır.
0: Evet. Diyafram çalışıyor musun?
2: Çalışıyorum arada.
0: Evet, ama heyecandan mı kaçıyor acaba?
2: Evet. Biraz heyecan var tabii.
1: Vallahi biz burada görüyoruz. Kızımızı görmeyenler için söyleyelim. Kuvvetli bir rüzgarda uçabilir. O kadar zayıf.
0: Evet, mini mini zarif bir genç hanım sevgili evet. Dinleyiciler. Zeytin gözleri var. Sevgili Nilüfer'in muhteşem de bir sesi var. Sevgili Şerife Hatun'a dönelim. O ne diyecek, neler ekleyecek?
3: Gayet güzel söyledi. Onun şu anki tek amacı doğru ve düzgün türkü söylemek mikrofonun başında. Dolayısıyla ona konsantre olduğu için doğru ve düzgün söyleyeyim, başlasın ve bitsin modunda. Gayet güzel söylüyor ama dediğim gibi şu an sesinin güzelliğinin çok az bir bölümünü kullanıyor. Bazı egzersizler ve çalışmalarla o hançereyi çalıştırırsa gerçekten çok keyifle dinlenen, daha keyifle dinlenen çok güzel bir solist olur diye düşünüyorum. Gittiği yol güzel, gayet iyi. Aşama kaydede. Yaşları çok küçük zaten. Yaptıkları şey aslında çok başarılı, çok güzel bir şey. Bu yaşa rağmen bu kadar doğru ve düzgün söyleyebilmek çok kıymetli. Gençlerimizde bunu duymak bizim için de keyif. İnşallah gelecekte her ikisi de başarılı solistler ve işini iyi yapan solistler olarak devam ederler.
0: Bizim umudumuz da bu elbette ve bu programda öğrendikleri yanlarına birer artı olarak kalsın da istiyoruz. Daha önce ustalarımızdan bazıları bu stüdyoda 30 yıldır türkü okuyor olmamıza rağmen tam %100 performans sergilediğimizi iddia edemeyiz demişti.
1: Öyle bir şey yok. Aynen katılıyorum, evet. Öyle.
3: Çok doğru. Yani.
0: Evet sevgili dinleyiciler, gençleri değerlendirirken de böyle bakmak lazım. Değil mi sevgili Nilüfer? Şu ana kadar nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Biraz daha rahatladın gibi ama.
2: Biraz daha iyiyim ama hala heyecanım devam ediyor.
0: Evet. Türküleri türkü gibi okuduğunuz zaman biz çok zevk alıyoruz. Siz de öyle okuyorsunuz maşallah ikinize de.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tabii bu eğitimin de bir yansıması değil mi?
2: Tabii ki.
0: Sen aynı zamanda gençlik korosundasın.
2: Evet, aynı zamanda gençlik korosu. Hacı Bayram'da okuyorum zaten.
0: Evet, okula başladığın zaman geldin tabii buraya.
2: Evet, geçen seneden beri.

0: Tabii henüz çok erken ama hayaller de vardır sevgili Nilüfer. Neyi hayal ediyoruz, nereyi hayal ediyoruz?
1: Hocamızın da dediği gibi iyi bir solist olmak istiyorum açıkçası. Bir
0: Böyle
1: eğitimci de olmak isterim yani. Öğretmenlik falan
0: hayranlık
1: da.
0: duyduğun isimler var mı?
1: Evet var.
0: Bir gün inşallah böyle bir solist olurum dediğin isimler var mı? Paylaşmak istemiyor galiba bizimle.
2: Neden paylaşsın? Hepimizin böyle isimleri
3: Tabii
2: oldu.
3: tabii olmalı
2: Bundan daha
3: zaten.
2: doğal bir şey yok ki. Değil mi?
3: Olmazsa olmaz.
0: Hepimizin hayalini süsleyen ışıl ışıl
2: Tabii
0: isimler
2: ki.
0: vardır
2: Tabii
0: muhakkak.
2: ki.
0: Türk halk müziğinde de senin hayalini süsleyen ismi de merak ettik.
1: Aysun Gültekin çok severim. Kendisiyle
0: Evet.
1: tanışmayı da çok çok isterim.
0: Evet, inşallah onunla bir
2: İnşallah.
0: programda da ağırlarız seni.
3: Bak işte burada bir şey daha gördük. Ses karakteri uygun kişiyi seçiyor. O yapılabilir. Ses
2: Hançere.
3: kendisinin hançeresi de ona yatkın.
0: Evet.
3: Yani elektrik oradan alınıyor.
0: Aysun Gültekin de taklit edilemeyen değil mi?
3: Değişik bir ses tabii.
0: Hançerelerden
2: Farklı.
3: Çok başarılı
0: seslerden
3: bir
0: biri.
3: Arkadaşımız.
2: Ona da selam ve
0: Güzel.
2: sevgilerimizi
0: Evet,
2: gönderelim
0: saygılarımızı,
2: buradan.
0: sevgilerimizi gönderiyoruz.
3: Yani sizin bir idolünüz olsun. Kesinlikle
2: Hepimizin
3: olmalı.
2: vardı çünkü.
3: Olmalı yoksa gidemezsiniz. Yani birilerini örnek alıp onların peşinde gitmek, onların söyledikleri türkülerle beraber söylemek. Ben açıkça ne söylüyorum? İzel Altın Meşe'yi çok dinlerdim. Hala da dinliyorum. Ben ondan öğrendiğim türkülerle sınavlara girdim.
0: Ben türkü söyleyemiyorum ama ben de çok dinlerdim.
3: Yani,
0: Hala da dinliyorum.
3: Allah sağlık saat versin.
0: Aysun Gültekin'i de çok dinliyoruz. Ne güzel bir örnek seçmişsin.
3: Evet.
0: Yoluna yıldız seçmişsin. Ne güzel. Senin yıldızın da oralarda parlayacak inşallah. Sevgili Haydar Can.
4: Evet.
0: İlk türküsünü bağlamasıyla seslendirdi sevgili dinleyiciler. İkinci türküsü için bir kere daha mikrofon başına alıyoruz ama bu kez bağlamasıyla devam etmeyecek galiba. Saz sanatçılarımız eşliğinde seslendirecek türküsünü mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Haydar Can Yıldırım'ı dinledik bir kere daha. Sivas Tokuş Köyü'nden Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Değişi seslendirdi. Bu da çok etkilendiğimiz, ezgisi ayrı güzel, sözleri ayrı ayrı güzel ve derin türkülerimizden biridir yine sevgili dinleyiciler. Öncelikle burada bir kere daha saz sanatçısı arkadaşlarımıza da teşekkür etmek isterim ben. Ellerine, tellerine, nefeslerine.
1: Çok güzel bir sound geldi.
0: Evet, evet, değil mi? Gönüllerine sağlık. Sevgili Haydar Can'ın sesinde olgun bir ton var. Bir önceki türküde de belki söylemiştik ama görünüşünden beklenmeyecek çok olgun bir tonla türkü okuyor, çok sakin okuyor.
1: Haydar Can çok iyi çalıp söyleyen birisi olur, onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ben dinlerken burada sanatçı isimleri vermek istemem ama bir Erdal Erzincan dinler gibi geldi bana. Yani şimdi bağlamasıyla sesini birleştirdiğinde çok güzel deyişleri okuyan bir Haydar ortaya çıkar. Onu söylemek istiyorum. Güzel, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Tercih çok önemli.
0: Siz nasıl duydunuz Şerif Hatun?
3: Gayet güzel. Evet, sevgili Hasan abinin de söylediği gibi şu an çok böyle çalan, söyleyen ustalarımız var. Gelecek nesillerde sanıyorum sevgili Haydar Can da onlardan birisi olacak gibi. Bağlamasının da ilerlettiğinde, daha ileri aşamalara getirdiğinde çok güzel çalan, söyleyen, bazen de tek söyleyen iyi bir solist olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Ne güzel yorumlar yaptı ustalar, değil mi?
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Mutlu oldun mu?
2: Mutlu oldum.
0: Onu da göstermiyor çünkü sevgili dinleyiciler. Kelimelerle ifade ediyor, kendisini mikrofon başında gösteriyor sevgili Haydar Can. Sevgili Haydar, neler hayal ediyoruz bu yolda türkülerle?
2: Öncelikle en büyük hayalim hocamızın da dediği gibi bir sahne almak. Hem çalan hem söyleyen biri olmak. İkincisinde ise bir eğitimci olmak, bir müzik öğretmeni olmak istiyorum. Allah nasip ederse inşallah.
0: Senin hayalinde parlayan usta var mı?
2: Evet, var kesinlikle. Hocamızın da dediği gibi Erdal Erzincan.
0: Erdal Erzincan mı?
1: Bak ben bunu duyduğumu söylemiştim. Demek ki
2: gerçekten
1: benim kulaklara yanılmamış.
0: Evet.
2: Seviyorum da kendisini.
0: Galiba biraz icrası çağrışımı yaptı.
1: Gençlerimizin adresleri çok doğru.
3: Doğru adresler. Yani
1: İkisi de doğru yolda ilerliyor. Şimdi gizli hoca dediğimiz insanlar vardır. Bu hocalar size yanınızda olup ders veren insanlar değil. Türkülerini dinlediğiniz, türkülerini öğrendiğiniz ama hiç görmediğiniz insanlar vardır. İşte o doğru okuyanlar, doğru çalanlar. Bunlar da bizlerin gizli hocalardır. Adresler doğru.
0: Evet.
1: Devam.
0: Erdal Erzincan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok uzun yıllardır genç
3: çok
0: kuşağı
1: hizmeti var.
0: Kesinlikle. Evet. Ve de yetiştirmeye de devam ediyor. Köylere varıncaya kadar elbette gençlerle buluşuyor ve onları bağlamayla buluşturuyor. Ne güzel. Bağlama icrasında da onu takip ediyor musunuz sevgili Haydar Can?
2: Kesinlikle.
1: Çok
0: onun
1: iyi. Evet.
0: Tarzında.
2: Evet.
0: Şelpe çalabiliyor musun?
2: Şelpe çalmaya çalışıyorum diyelim.
0: Yeni başladın evet. O zaman. Belki bir gün şelpeyle de bir icrasını
3: İnşallah.
0: Duyarız sevgili
3: İnşallah.
0: Haydar'ın. Ve sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Üçüncü türkülere geldi sıra. Sevgili Nilüfer Anlı ile devam edeceğiz. Üçüncü türküsü için onu bir kere daha mikrofon başına alalım.

0: Türkünün yıldızlarında bir kere daha Nilüfer Anlı'yı dinledik. Sevgili dinleyiciler, Argovan ağzı bir uzun havaya bağlı olarak Giderem Van'a Doğru adlı türküyü seslendirdi. Erzurum yöresinden Muharrem Akkuş'un Hacıahmet Kızılel'den derlediği bir türküydü. Her ne kadar Vanlıyım, Şanlıyım dese de Erzurum yöresinden derlenmiş türkülerden biri. Ben de sevgili Nilüfer'e bu güzel sesiyle Van yöresinden seçilmiş bir türküsü neden yok diye soracaktım ama Vanlıyım Şanlıyım diye kurtardı.
1: Evet.
0: Çok da güzel kurtardı. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Bakalım ustalar nasıl duydu bu iki güzel türküde Nilüfer'i.
3: Şimdi uzun hava okumak zaten bizim için hep artıdır. Uzun hava okumak farklı bir şey. Çünkü uzun hava duyguları farklı yansıtan bir türdür. Bu serbest okuma belki de duyguların en yoğun olduğu yerdir. Ağıtlardan gelir zaten birçok türkülerin bugünlere dönüşmesi. Bizim de mayamızda bunlar var zaten. Böyle uzun havalar duyunca daha çok mutlu oluyoruz. Tercihler de güzeldi çocuklarımızın. İnanıyoruz ki bu tercihleri onları güzel yerlere götürecektir. Kendilerini bol bol dinlesinler. Neyi nasıl yaptıklarına çok çok baksınlar. Karşılaştırma iyi yapsınlar. Ve asla bugünlerini beğenmesinler.
0: Zaten yol daha uzun. Yolun daha başındalar.
2: Çok başındalar.
0: Sayın evet. Özel değil mi?
3: Ben evet. Söyleyeyim de baştan ona göre gitsinler.
0: Daha çok çalışacaklar hem yıldızlardan da.
3: İnşallah.
0: Kendilerine ustalar seçmişler. Demek ki daha çok çalışacaklar. O ustalar hala çalışıyor.
3: Bu işin sonu yok zaten. Yani çalışmanın sonu yok. Burada çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Sesler, sazlar. Hepsi günde en az 5-6 saat çalışıyor.
0: Evet, çalışmaya devam.
3: Evet.
0: Değil mi sevgili Şerif Hatun?
2: Çalışmaya devam, evet. Karşımızdaki örnekler gerçekten çok kıymetli. Örnek almamız gerekiyor ama kopyalamadan, kendi varlığımızı da o türküde hissettirerek, kendimizden bir şeyler katarak bir türküyü okumak da çok kıymetli. Tabii ki onlardan çok şey öğreneceğiz. Benim mesela çok sevdiğim Emel Taşçıoğlu'nu dinlerken ben inanılmaz keyif alırdım. Hayalini kurardım yan yana türkü söyleyebilir miyiz diye. Evet, Emel ablayı ben dinlerken çok şey öğreniyordum ama kendimden de bir şey katmazsan olmuyor.
0: Evet.
2: Mutlaka evet. Bir şeyler eklemek gerekiyor. Öbür türlü kopyası olursun. Evet. O sen olmazsın, onu yaşatırsın.
0: Evet. Evet.
2: Dolayısıyla hepimizin bir şeyler katması ve koyması gerekiyor.
3: Kendi
2: üstüne.
3: Sesimizin de bir kimliği olması gerekiyor.
0: Evet.
3: Yani bizi dinlediklerinde Ayşe'ye benziyor değil de Fatma okuyor dememiz gerekiyor.
0: Evet, buna yorum
3: bu da zamanla
0: değerli ustalarımız.
2: Tabii ki. Yani kendi yorumumuzun
3: şöyle,
2: olması
3: evet,
2: gerekiyor.
3: Kendi ses karakterini bulduğu zaman orayı sadece dinler artık ve zamanla da oradan kurtulur. Kendi yolunu çizer.
0: Ama bütün bunlar elbette çok
2: zamanla.

0: Dinlemekle,
1: zamanla.
0: Değil mi? Öğrenmekle, çalışmakla, sesini çalıştırmakla ve bütün nüanslarını bilmekle artık. Sen dinledin mi mesela bu uzun havada sevgili Nilüfer kendini?
2: Evet, daha önce dinledim.
0: Evet. Nasıl buldun kendini?
2: Tabii henüz hani tam istediğim şeyleri yapamıyorum ama hani
3: bir yol almış gözüküyor.
0: Bunları da duyabilmek çok
1: tabii
0: önemli ama.
1: Şimdi zamanla kendisini bugün yaptığı işleri belli zaman sonra dinlediğinde hiç beğenmeyecek.
0: Kendimizi dinlemeye devam ediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Biz de sizi dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili Haydar Can'ın son türküsü için mikrofon başına alacağız onu bir kere daha sevgili dinleyiciler. Haydar Can Yıldırım'ı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Haydar Can Yıldırım'ı dinledik. Bu kez Elazığ yöresinden Zülkü Falta'nın Enver Demirbağ'dan derlediği türküyü seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yine çok güzel bir renkle seslendirdi türküyü. Yine aynı sakin tavrıyla, evet, mikrofon başındaydı sevgili dinleyiciler. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Ağzına
0: dönelim
2: sağlık.
0: Ustalarımıza bakalım, ağzına onlar sağlık ne diyecek.
2: Güzel yorumladı. Yani nefes isteyen bir türkü zaten bu türkü. Ama ben şunu da ısrar ediyorum. Yani çok iyi çalıp söyleyen bir tavır var oğlumuzda. Sesinin genişliği de var. Ama bir do akortta, bir re akortta çok güzel geniş türküler rahatlıkla çalıp söyleyebilir. Böyle daha iyi olur düşüncesindeyim. Tabii ki yollarını seçecekler, tavırlarını seçecekler. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum çalıp söylemede.
0: Evet.

0: Evet, bu programda gençlerle buluşma amacımızı da özetledi evet. Sevgili Hasan Özel. Peki sevgili Haydarcan, usta sazlar sana çalınca, okuyunca mı daha çok keyif alıyorsun, yoksa kendin çalıp okuduğunda mı daha çok keyif alıyorsun?
1: Evet, kendim çalıp okuduğumda daha keyif alıyorum.
0: O zaman doğru bir yönlendirme zaten. Daha da gelişeceğini düşünüyor, öngörüyor.
2: Kesinlikle.
0: Ve o doğrultuda çalışmanı tavsiye ediyor. Şerif Hatun, bakalım neler ekleyecek?
3: Kendi çalıp söylediği zamanki o lezzeti orkestrayla beraber söylediğinde hissedemiyor gibi bir his var değil mi karşıya? O çalma, söyleme enerjisini alamıyorsun.
2: O ne biliyor musunuz? Bağlamayı kucağınıza alıyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Bütün
2: farklı bir duygu geliyor oraya. Anlatabildim mi? Unutunuz, kalbinize işliyor. Siz ona bir şeyler söylüyorsunuz. O size bir şeyler söylüyor. Bir bütünleşme oluyor. Dolayısıyla siz de onunla beraber o sedayı çıkartıyorsunuz. Dışarıdan gelen sesler, sazlar sizin duygularınız değil. Onlar görünenlerin çalınmasıdır.
3: Evet.
2: Ama o senin duygun.
0: Evet, kalbiyle birleşiyor, evet, parmaklarından evet. Da bağlamasına dökülüyor.
2: Evet.
0: Ne kadar romantik bir tanımlama değerli Hasan Özel'den. O zaman yolun çoktan çizilmiş değil mi sevgili? Evet,
1: teşekkürler.
0: Haydarcan
2: yani
0: Yıldırım.
2: Bizim tavsiye.
0: Yolun açık
3: İnşallah.
0: Olsun. Sen çalıyor musun sevgili Nilüfer? Bağlama ya da başka enstrüman?
4: Ben de bağlama çalıyorum ama hani Haydar arkadaşım kadar çalamıyorum tabii ki.
0: Kendine eşlik edecek kadar mı?
3: Yani, çok önemli.
2: Çok önemli ama. Çok evet. Önemli. Onu soracaktım ben. Çok önemli bir enstrüman, özellikle bağlama, çalın. Müthiş yardımcıdır.
0: Evet sevgili dinleyiciler, değerli ustalarımıza bu güzel yorumları için, gençleri kucakladıkları için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
2: Gençlerle birlikte olmak gerçekten bize mutluluk veriyor. Tecrübeler aktarmak da ayrı bir güzellik. Çünkü burada bir yaşanmışlığımız var. Paylaşmak çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadar bunu dillendirmeye çalışıyoruz.
0: Pırıl pırıl çok değerli iki isimle buluştuk. Sevgili Nilüfer Anlı, Vanlı Nilüfer Anlı ve Yozgat yöresinden yetişen sevgili Haydarcan Yıldırım. Sesinizden türküler can buldu yeniden ve biz zevkle dinledik. Hoş geldiniz, sefa geldiniz bir kere daha. Yolunuz açık. Yıldızınız parlak olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda bir bölümün daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ton masterimiz Levent Kent. Bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Şerife Hatun bizimleydi. Seslerinden türküler dinledik. Nilüfer Anlı ve Haydarcan Yıldırım'ın sevgili dinleyiciler. Saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Kaval'da Hüseyin Geçer, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteydik. Ve elbette bugün de vedamızı yine genç solistlerimizin sesinden dinleyeceğimiz bir türkü katıyoruz sevgili dinleyiciler. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan keyifli türküyü seslendirecekler. Haftaya görüşmek dileğiyle, türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Birbirinden güzel türküler hazırladık sizler için. Onları sizlerle paylaşacağız. Elbette yalnız değiliz. Bugün bizleri eşlik edecek olan saz sanatçılarımız da stüdyomuzda.
1: Hem de usta saz sanatçılarımız.
0: Öyle değil mi? Evet.
1: Tabii ki.
0: Hemen tanıtalım mı o zaman bu kıymetli sanatçılarımızı da? Efendim bugün bağlamalarda
1: Ferhat Durmuş.
0: Nefesli sazlarda
1: Ferhat Erdem.
0: Klasik gitarda
1: Halil Melihşen.
0: Bas gitarda
1: Özgün Eroğlu.
0: Ve ritim sazda
1: Cemil Altın.
0: Bizlerle olacak efendim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlerle olacak. Seslerimizi sizlere ulaştıracaklar efendim. Efendim birbirinden güzel türküler hazırladık ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Sizler de radyolarınızın başında umarım bizlere eşlik edersiniz. Biz de buradan hissederiz.
1: Vallahi ben şimdiden hissettim mesela. Evet.
0: Evet, ne güzel. Güzel bir Diyarbakır türküsüyle başladık. Değil mi,
1: evet,
0: Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Birlikte
1: aynen. Şöyle bir Diyarbakır'a gittik, şöyle bir gezdik, geldik böyle.
0: Evet.
1: Birazdan Urfa'ya falan da gideceğiz.
0: Tabii dolaşacağız bugün. Efendim, ilk ben okuyayım mı Şeyhimiz abi? Hemen
1: emrin
0: başlayalım
1: olur,
0: mı?
1: Emrin olur Esra'm. Sen emret.
0: Estağfurullah. Efendim, Kırşehir'den Neşet Ertaş Usta'dan alınan güzel bir türküyle ben de sizlere merhaba diyeyim. Gönül Dağı yağmur, boran olunca diyelim.
1: Esra Er Ekinci sizlerle.

0: Vay benim canım kardeşim, ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle
1: Buyur.
0: beraber burada bu ortamı paylaşmak benim için büyük bir onurdur. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim karşında. Onunla beraber türkü okumak benim için çok büyük bir onur, büyük bir şereftir.
1: Çok
0: İyi ki
1: teşekkür
0: varsın
1: ederim.
0: Esra.
1: Sen
0: İyi
1: de
0: ki benim
1: öyle.
0: kardeşimsin.
1: Teşekkür ediyorum. Şehmuz Esenkuş da TRT Ankara Radyosu'nun gerçekten çok özel seslerinden hem de
0: Estağfurullah.
1: çok özel kalbi olan insanlarından birisi.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: de seninle program yaptığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bu güzel
0: Sağ
1: sözlerin için.
0: olasın, var olasın. İyi ki varsın. Her
1: Teşekkür
0: zaman
1: ediyorum.
0: ama.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen o zaman sıra gelmişken senden de güzel bir türkü dinleyelim mi?
0: Vallahi diyorum bir Urfa siverek mi? Siverek yapsak. Şöyle bir gitsek dolansak.
1: Abi, çok güzel olur dediklerini
0: Haydi
1: duyuyorum ben.
0: bakalım.
1: Evet, haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu insanı duygularını ne güzel dökmüş değil mi söze Şems abi?
2: Bir de türkülerle olursa.
1: Bir de tabii ki senin sesinden dinlersek o türküyü.
2: Eyvallah, eyvallah.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Bizim Gürsoy baba olup bazen böyle esprileşiriz, işte okuruz. Senden TRT sanatçısı kokusu alıyorum. Bir sınavlara girsen iyi olur diyor.
1: Evet, buradan da selam olsun Gürsoy Babaoğlu'na.
2: Aynen.
1: Efendim, Erzincan'a doğru gidelim. İki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum aslında.
2: Bağla Esra'm.
1: Evet, bağlamam daha güzel olur.
2: Kanay senin, emrin olur.
1: Evet, Erzincan'dan Ali Ekber Çiçek'ten güzel bir türkü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyelim. Bakalım arkasına da hangi güzel deyiş eşlik edecek.
2: Esra Erek, ikinci sizlerle.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Esra'm, o kadar güzel okudun ki yemin ediyorum sırtımı dönüp böyle oturmak hiç içimden gelmedi.
1: Fark ettim.
0: Hem sana olan saygımdan hem de türkülerimize olan saygımdan böyle ayakta
1: Estağfurullah.
0: dinlemeyi seçtim.
1: Çok
0: İyi ki de
1: teşekkür
0: seçmişim.
1: ederim
0: Var
1: abicim.
0: olasın, iyi
1: Çok
0: ki
1: sağ ol.
0: varsın.
1: Teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlar olmasa biz bu kadar coşkulu, bu kadar güzel dillendiremeyiz türkülerimizi, öyle
0: Aynen,
1: değil mi?
0: aynen.
1: Yani bir solisti
0: Bu enerjiyi, bu
1: okutan.
0: duyguyu onlardan alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah
1: Kesinlikle öyle.
0: eksikliklerini hiçbir zaman bizlere göstermesin.
1: Amin. Evet, iki güzel türkü de Şeyhmuz abi senden dinleyelim.
0: Esram, dinleyelim. Bir Mardin'e mi gitsek, ne
1: Burası
0: yapsak?
1: bizim evimiz, Türkiye
0: Aynen.
1: evimiz.
0: Türkiye evindeyiz. Müzaffer Sarı Sözen Nurten Sesler'in
1: Stüdyosundayız.
0: stüdyosundayız. Biz
1: Evet.
0: bizeyiz, biz bize kurban, biz bize hayran diyelim.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Bir
1: Gönlünden ne
0: Mardin'e
1: kopuyor?
0: gidelim. Oradan da şöyle bir Adıyaman yapalım.
1: Ne güzel.
0: Dönüp gelelim.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, TRT Türkü'de Türkiye programında Esra Er Ekinci ve Şehmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz. Hatırlatalım dedim Şehmus abicim ve Şehmus Esenkuş farkı oldu. Ben beklemiyordum.

0: uzun havayı.
1: Ama ağzına gönlüne sağlık.
0: O kadar olur.
1: Değil mi? Ömrümde görmedim böyle gelini diyeceğime, ne güzeldir Diyarbakır elleri. Şöyle oraya da bir gittim.
0: Dinleyicilerimiz o güzel yürekleriyle öyle güzel dinlediler ki.
1: Cezalıyım Esram. Bir dahaki programa bir kilo baklava getireceğim.
0: Estağfurullah. Efendim canlı yayın sonuçta. Bizler de insanoğlu, hata yapabiliyoruz elbette ki ama dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz tabii ki.
1: Aynen, aynen.
0: Evet, ağzına gönlüne sağlık. Özellikle uzun havaları gerçekten çok çok güzel icra ediyorsun Şeyhimiz abi. Ben o yönde de seni çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ ol, var olasın.
0: Gerek sesinin genişliği, gerek kullanımın.
1: Var olasın.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Şimdi Ferhat Erdem hocam baktı, ben Diyarbakır'a gideceğim Adıyaman'dan dedi. Bir dur ya, öyle bir uzun hava oku. Fazla trafik karışmasın, sağ olsun yoldan çevirdi beni.
0: Evet, kendine getirdi insanı değil mi?
1: Nefesinize sağlık hocam bu arada.
0: Evet, Ferhat Erdem hocamızın da nefesine sağlık. Devam edelim o zaman. Şöyle biraz hareketlenelim. Aynen. Erzincan'a doğru gidelim. Yaktın, yandırdın beni diyelim. Beraber söyleyelim mi?
1: Esra Erekinci, sizlerle ben de eşlik edeceğim.
0: Haydi
1: Esra
0: bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Elinize sağlık, Esra ağzına sağlık. Muhteşem dine.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
0: Esra'm daha 6 dakika oldu.
1: Daha evet, sanki yeni oturmuşuz gibi, gerçekten yeni başlamışız gibi.
0: Maşallah, maşallah.
1: Maşallah diyelim.
0: Senin de hızına yetişilmiyor yani. Maşallah.
1: Türkülerin güzelliği diyelim mi?
0: Aynen öyle.
1: Evet, türkülerin aynen güzelliğinde programımız su gibi aktı, geçti, sonlara doğru yaklaştık. O zaman hiç vakit kaybetmeden sevgili Şeyh'imiz Esen Kuş'tan iki güzel türkü dinleyelim. Olur mu?
0: Dinleyelim, olur. Oy akşamlar akşamlar diyelim.
1: Evet, Elazığ'a gidiyorsun.
0: Aynen.
1: Anne memleketim. Buradan anneciğime de selamlar,
0: saygılar,
1: sevgiler.
0: Gönderiyoruz evet. Oraya da. Ondan sonra bir kınıfır yapalım arkasından.
1: Evet, haydi bakalım.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Sizlere güzel türküler söyledik efendim. Orkestramızda

0: Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun vardı.
1: Hepsine çok
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: Ediyoruz.
1: Elinize kolunuza sağlık. Allah eksikliğinizi vermesin.
0: Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik efendim. Beraber seslendireceğimiz iki güzel türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka türkü ev akşamında daha görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit Mübadeli Müveddet Önşan'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Müveddet Hanım'ın baba tarafı ailesi Girit'in Kandiye kentinin Tefeli köyünde yaşar. Hayvanları, zeytinlikleri, bağları vardır. Babasının

Dedesi ticaretle ilgilenir. Anadolu'ya, İstanbul'a zeytinyağı, zeytin ve zeytin fidanları taşırlar. O yüzden adı İstanbullu Ali, yani Politali kalır. Aile mübadele antlaşmasıyla Bodrum'a iskan edilir. Türkiye'ye babaannesi, dedesi, babası, amcaları Mustafa ve Mehmet olmak üzere 5 kişi gelir. Müveddet Hanım'ın babaannesi artık arazisini gezip tarlaları kontrol edemez. Çünkü çeteler her yeri yakıp yıkmaya başlamıştır. Eşyaları katırlara yükleyip gece yola çıkan aile gün ağarırken uzaktan limanı görür. Tam yaklaştık diye sevinirken çeteler önlerini keser. Yükte hafif, pahada ağır eşyalarını alırlar. Rum çeteler bununla yetinmez, eşyaların yüklendiği katırları süngüler. Katırlardan biri yaralanır ve kan kaybından ölür. Eşyaları sırtlarında taşımak zorunda kalırlar diyerek özetimizi yaptıktan sonra Ak Katır Tuzdan Gelir isimli türküyü sanatçımız Rüstem Avcı'dan dinleyelim.

Müveddet Hanım'a ailesinin köylerinden ayrılırken yanlarına hangi eşyaları alabildiklerini sorduğumuzda şu yanıtı verdi. Küçük çocukları varmış, üşümesinler, üzerlerini örteriz diye yorgan almışlar. İçine altınları da saklamışlar. Bir sandık ve birkaç bohça almışlar. Bohça

kenarda giysiler, birkaç parça dantel, kızların çeyizleri varmış. Ev olduğu gibi kalmış. Hemen hemen hiçbir şey alamamışlar. Değerli dinleyenler, söze burada ara verip sanatçımız Nuri Esentürk'ten Ayşe'nin evinde Oyalı da Sandık isimli türküyü dinleyelim.

Müveddet Önşan, mübadillerin limandaki günlerini şöyle anlattı. Yunanlı görevlilerin bazıları gemiye binen mübadillerin birkaçını süngüyle yaralamış. Yaralılara bakacak yeterli sağlık personeli ve yeterli ilaç yokmuş. Girit mübadilleri kininle, bildikleri ot ilaçlarıyla iyileşmeye çalışmışlar. Tedavilerini onlarla yapmışlar. Müveddet Hanım, mübadillerin limanda ne kadar kaldıklarına ise şöyle açıklık getirdi. 14 gün kalmışlar. Mübadilleri Türkiye'ye götürecek geminin direğini görünce bayram yapmışlar. Girit'ten ayrılmak istemeyen 4 yaşındaki babam limandaki çuvalların arkasına saklanmış. Çuvallar gemiye yüklenince ortaya çıkmış. Onu bulmaya çalışırken az kalsın gemiyi kaçıracaklarmış. Değerli dinleyenler, bu hüzünlü ayrılık anlatımından sonra sanatçımız Sedat Yavaş'ın çalıp söylediği türkünün ilk dizeleri şöyle. Gar mı yağmış yüce dağlar başına, merhamet eylemez gözlerimin yaşına, daha değmemiştim 15 yaşına. Vurdu felek, gırdı kollarımı dalımdan, nerelere gidem, arz edeyim halımdan.

Limanda gemi bekleyen mübadillerin o süre zarfında beslenme ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları, Hasretin Bu Yakası programının cevabını aradığı sorulardan biri. Müveddet Hanım konuyla ilgili şu bilgileri verdi. Liman çevresindeki Rumlar yemek getiriyormuş. Ayrıca Türk askerleri de tayın, peksimet ve pekmezden yapılan pestil dağıtıyormuş. Bir de Rum tebaasına geçen Türkler varmış. Onlar ailelerinden Türkiye'ye gitmek için limanda bekleyenleri yiyecek getiriyormuş. Bir Rum subay yiyecek getirenleri kırbaçla kovalıyormuş. Türk subayları da yiyecek getirenleri korumak için süngü çekiyormuş. Değerli dinleyenler,

Şimdi Yurttan Sesler topluluğundan dinleyeceğimiz türkü ayrılık acısına şöyle değiniyor. Şu dağlar olmasaydı, lalesi solmasaydı, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.

Müveddet Önşan, devletin çekirdek aileyi korumakla birlikte diğer aileleri farklı limanlara indirdiğini şu sözlerle anlattı. Babaannem, dedem, babam ve kardeşleri bir gemiye biniyor. Bununla birlikte dedemin diğer kardeşleri farklı gemilerle farklı limanlara gönderiliyor. Mesela bir gemi geliyor, Mudanya'ya gidiyor, diğeri Tarsus'a. Oradan kimi aldıysa. Dedemler 11 kardeşmiş, her birini ayrı yere göndermişler. İsim okuyarak gemiye bindiriyorlarmış. Seni okuyor ama kardeşin kalıyor. Onu diğer gemiyle başka bir yere gönderiyorlar. Mersin'den tutun da Erde'ye, Mudanya'ya kadar bütün sahil boyunca çok akraban var. Değerli dinleyenler, şimdi Müveddet Hanım'ın ailesinin yerleştirildiği illerden olan Bursa yöresinden derlenen Meşeli Dağlar Meşeli isimli türküyü sanatçımız Melek Tan'dan dinleyelim.

Müveddet Hanım kesin olmamakla birlikte baba tarafı ailesinin Türkiye'ye Gül Cemal gemisiyle geldiğini düşünüyor. Yolcu gemisi olan Gül Cemal'in diğer gemilerden daha fazla kamerası vardır. Kameralarda ekonomik durumu iyi olanlar, asker kökenli yolcular, tercümanlar, Girit'in ileri gelenleri, okumuş olanlar yolculuk yapar. Diğer mübadiller yolculuklarını güvertede tamamlar. Değerli dinleyenler, Gül Cemal gemisi ve yolcularından söz ettikten sonra sanatçımız Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz türkü "Bir gemim var, salıverin engine" diyor.

0: Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit mübadili Müveddet Önşan'ın baba tarafı ailesinin limanda gemi beklerken beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarını ve bekleme sürecinde yaşadıkları sıkıntıları anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Müveddet Hanım'ın mübadili aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.
1: Hasretin bu yakası.

Çocuk müzik okulunun öğretmeni Habil ve öğrencilerinin birbirinden güzel ifaları seslenecektir. Yayınımız boyunca sizleri duygudan duyguya sürükleyecek bu özel seçkiyle baş başa bırakıyor, keyifli ve huzurlu dinlemeler diliyoruz. Yavaş yavaş gece geçir. Gece geçir yar. Hiç bilmirəm necə keçir, necə keçir yar. Səni durub düşündükcə, düşündükcə yar. Qoşun çəkər xatirələr, xatirələr yar. Şirin günlər, şirin çağlar bir-bir gəlib düşər yada. Ürək deyər ayrılığın, üzü dönsün bu dünyadan. Sözləri nəğməkar şair Cabir Novruza, bəstəsi Oktay Kazımıya məxsus olan Şirin Günlər əsərini oxuyur.

Sevgili dinleyiciler, yaklaşmakta olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyor. Tüm milletimizin ve özellikle gençlerimizin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Sizlerle bizdeki yapımcı Hafize Batmaz, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer. Programımızı sözleri Azerbaycan'ın halk şairi Süleyman Rüstem'e, bestesi İlman Aliyev'e mahsus olan Axtararsınız eser ile son veririk. Okuyur Habil ve talebeleri. Sağ olun değerli dinleyiciler. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Geceniz hayra kalsın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Kıymetli dostlar, merhaba. Programımıza Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen seslendirdikleri atamızın da çok sevdiği Sarı Zeybek türküsüyle başladık. Kıymetli dostlar, 2 gün sonra milletimizin bağımsızlık yolculuğunda en müstesna dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünü kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkarak yaktığı İstiklal Meşalesi, bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmakla kalmamış, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin, geleceğe beslenen inancın ve Cumhuriyet idealinin de en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Bizler de bu gece 19 Mayıs coşkusunu genç yıldızlarımızın sesleriyle karşılamak istedik. Onların yüreklerinden yükselen türkülerle bayram sevincini şimdiden yaşamak ve siz değerli dinleyicilerimize yaşatmak arzusundayız. Bu özel gecede genç seslerin taşıdığı umutla, Atatürk'ün aziz hatırasına saygıyla ve bayramımızın gururuyla hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

19 Mayıs ruhu, cesaretin, mertliğin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna gösterilen kararlılığın en güçlü ifadesidir. Bu ruh, türkülerimizde de derin bir iz bırakmıştır. Programımızın bu bölümünde yiğitlik ve mücadele duygusunu taşıyan iki güçlü eseri ard arda dinleyeceğiz. TRT İstanbul Radyomuzun Türk Halk Müziği Gençlik Korosu üyeleri seslendirecek. Milletimizin mert duruşunu, vatan sevgisini ve bağımsızlık inancını hep birlikte dinleyelim.

Cumhuriyet büyük fedakarlıklarla kurulmuş en değerli miraslarımızdan biridir. 19 Mayıs'ta başlayan yolculuk, Amasya'da kararlılığa, Erzurum'da iradeye, Sivas'ta birlik ve beraberliğe, Ankara'daysa mücadeleye, sonunda cumhuriyete ulaşmıştır. Bu büyük yolculuk bize göstermiştir ki, bir millet inanırsa, birlik olursa ve vatanına sahip çıkarsa, hiçbir güç onun bağımsızlık ateşini söndüremeyecektir.

Kıymetli dostlar, her millet için yaşadığı vatan toprakları elbette çok kıymetlidir. Ama bizim gibi, Türk milleti gibi duygularını acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle yaşayan, sazıyla, sözüyle, türküleriyle anlatabilen, bunu da nesilden nesile aktarabilen dünya üzerinde bir başka millet yok. 107 yıl önce vatan topraklarını kanıyla, canıyla yeniden kazanan kahraman Türk milletinin evlatları bugün aynı gururla, aynı inançla

Türkilerin Genç Yıldızları programımız Ali Açık Yol'un TRT Ankara Radyosu kemane sanatçısı Uğur Önür'le birlikte seslendirdikleri Suat Işıklı'nın İsmail Başaran'dan derlediği bir Iğdır türküsüyle sona erecek. Asker olup vatana hizmet eylerem ben, çağrılmadan asker olup giderem ben.

Çok kıymetli TRT Türkü dostlarımız, bu özel gecede 19 Mayıs'ın anlamını, gençliğin umudunu ve Atatürk'ün bizlere bıraktığı büyük mirası bir kez daha yüreklerimizde hissettik. 19 Mayıs, geçmişten bugüne uzanan bir gurur, geleceğe taşınan büyük bir sorumluluktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerleyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin yaşantısına ve müzik kültürüne değindiğimiz programımızda siz değerli dinleyicilerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. Bu hafta programımızda Yörük türkülerini başarıyla icra eden birbirinden değerli mahalli sanatçılardan dinleyeceğimiz türkülere yer vereceğiz. İlk olarak Balıkesir ve Manisa dolaylarında tanınan Sındırgılı kardeşlere kulak veriyoruz. Ali ve Abdullah Akgün kardeşler Sındırgı yöresinden bir türküyle bizlerle. Şu dağların çeşmeleri harlıyor,

Balıkesir'den Muğla yönüne ilerliyor, sanatçımız Mehmet Topçuoğlu'ndan bir türkü dinliyoruz. Mehmet Topçuoğlu kendi kaynaklık ettiği türküyü siz değerli dinleyenlerimiz için seslendiriyor. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez Kütahya'dayız. Yöre ekibinden alınan Zeybek Havası'nı Uşaklı mahalli sanatçımız Kazım Karabaşoğlu'ndan dinliyoruz. Kar mı da yağmış Kütahya'nın dağına?

Değerli dinleyenler, programımıza Burdurlu mahalli sanatçımız Hacı Ali Yılmaz'dan dinleyeceğimiz hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Şu Burdur'un evleri.

Bu güzel türküden sonra Muğla'nın kadim ilçesi Fethiye'ye gidiyor. Sanatçımız Nazmi Akkuş'u dinliyoruz. Nazmi Akkuş, Sefer Karabulut'tan derlenen türküyle bizlerle. Buğday ektim tarlaya.

Programımız Burdur yöresinin en bilinen sanatçılarından Burdurlu Hafız Rıza Yağız'dan dinleyeceğimiz coşkulu bir türküyle son buluyor. Devesi Katar Katar. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Aşık Mahsuni Şerif'e ait bir Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Yıldıray Çınar bu güzel türküyü derledi, Ali Haydar Gül sizler için söylüyor. Tükenmek bilmiyor kara günlerim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsüyle Şerife Hatun sizlerle. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Selahattin Erorhan'ın Selahattin Çelik Ses'ten derlediği Adana türküsünü Ömer Şan seslendiriyor. Yalandır şu dünyanın ötesi yalan.

İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Köksal Coşkun yorumluyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

Seyfettin Sığmaz'a ait Erzurum türküsünü Ufuk Bakır söylüyor sevgili dinleyenler. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Birbirinden güzel türküler hazırladık sizler için. Onları sizlerle paylaşacağız. Elbette yalnız değiliz. Bugün bizleri eşlik edecek olan saz sanatçılarımız da stüdyomuzda.
1: Hem de usta saz sanatçılarımız.
0: Öyle değil mi? Evet.
1: Tabii ki.
0: Hemen tanıtalım mı o zaman bu kıymetli
1: büyük bir
0: sanatçılarımızı da? Efendim bugün bağlamalarda
1: Ferhat Durmuş.
0: Nefesli sazlarda
1: Ferhat Erdem.
0: Klasik gitarda
1: Halil Melihşen.
0: Bas gitarda
1: Özgün Eroğlu.
0: Ve ritim sazda
1: Cemil Altun.
0: Bizlerle olacak efendim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlerle olacak. Seslerimizi sizlere ulaştıracaklar efendim. Efendim birbirinden güzel türküler hazırladık ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Sizler de radyolarınızın başında umarım bizlere eşlik edersiniz. Biz de buradan hissederiz.
1: Vallahi ben şimdiden hissettim Esra. Evet.
0: Evet, ne güzel. Güzel bir Diyarbakır türküsüyle başladık. Değil mi
1: evet,
0: Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Birlikte
1: aynen. Şöyle
0: seslendik.
1: Bir Diyarbakır'a gittik, şöyle bir gezdik, geldik böyle.
0: Evet.
1: Birazdan Urfa'ya falan da gideceğiz.
0: Tabii dolaşacağız bugün. Efendim ilk ben okuyayım mı Şeyhimiz abi? Hemen
1: emrin
0: başlayalım
1: olur
0: mı?
1: Esram. Sen emret.
0: Estağfurullah. Efendim Kırşehir'den Neşet Ertaş Usta'dan alınan güzel bir türküyle ben de sizlere merhaba diyeyim. Gönül Dağı yağmur boran olunca diyelim.
1: Esra Er Ekinci sizlerle.

0: Vay benim canım kardeşim, ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle Buyur. Beraber burada bu ortamı paylaşmak benim için büyük bir onurdur. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim karşımda. Onunla beraber türkü okumak benim için çok büyük bir onur, büyük bir şereftir.
1: Çok

0: İyi ki varsın Esra.
1: Sen
0: İyi
1: de
0: ki
1: öyle.
0: Benim kardeşimsin.
1: Teşekkür ediyorum. Şehmuz Esenkuş da TRT Ankara Radyosu'nun gerçekten çok özel seslerinden, hem de çok özel kalbi olan insanlarından birisi.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Ben de seninle program yaptığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için.
0: Sağ olasın, var olasın. İyi ki varsın.
1: Teşekkür
0: Her
1: ediyorum.
0: Zaman ama.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen o zaman sıra gelmişken senden de güzel bir türkü dinleyelim mi?
0: Vallahi diyorum bir Urfa Siverek mi? Siverek yapsak. Şöyle bir gitsek dolansak.
1: Abi, çok güzel olur dediklerini duyuyorum ben. Evet, haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu insanı duygularını ne güzel dökmüş değil mi söze Şems abi?
2: Bir de türkülerle olursa.
1: Bir de tabii ki senin sesinden dinlersek o türküyü.
2: Eyvallah, eyvallah.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Bizim Gürsoy baba olup bazen böyle esprileşiriz, işte okuruz. Senden TRT sanatçısı kokusu alıyorum. Bir sınavlara girsin.

0: En iyi olur diyor.
1: Evet, buradan da selam olsun Gürsay Babaoğlu'na.
0: Aynen.
1: Efendim, Erzincan'a doğru gidelim. İki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum aslında.
0: Bağla Esra'm.
1: Evet, bağlayalım daha güzel olur.
0: Efsane Kana senin, emrin olur.
1: Evet, Erzincan'dan Ali Ekber Çiçek'ten güzel bir türkü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyelim. Bakalım arkasına da hangi güzel deyiş eşlik edecek.
0: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Esra'm, o kadar güzel okudun ki yemin ediyorum sırtımı dönüp böyle oturmak hiç içimden gelmedi.
1: Fark ettim.
0: Hem sana olan saygımdan hem de türkülerimize olan saygımdan böyle ayakta
1: Estağfurullah.
0: dinlemeyi seçtim.
1: Çok
0: İyi ki de
1: teşekkür
0: seçmişim.
1: ederim
0: Var
1: abicim.
0: olasın, iyi
1: Çok
0: ki
1: sağ ol,
0: varsın.
1: teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlar olmasa biz bu kadar coşkulu, bu kadar güzel dillendiremeyiz türkülerimizi, öyle
0: Aynen,
1: değil mi?
0: aynen.
1: Yani bir
0: Bu
1: solisti
0: enerjiyi, bu
1: okutan.
0: duyguyu onlardan alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah
1: Kesinlikle öyle.
0: eksikliklerini hiçbir zaman bizlere göstermesin.
1: Amin. Evet, iki güzel türkü de Şeyhmuz abi senden dinleyelim.
0: Esram, dinleyelim. Bir Mardin'e mi gitsek, ne
1: Burası
0: yapsak?
1: bizim evimiz, Türkiye
0: Aynen.
1: evimiz.
0: Türkiye evindeyiz. Müzaffer Sarı Sözen Nurten Sesler'in
1: Stüdyosundayız.
0: stüdyosundayız. Biz
1: Evet.
0: bizeyiz, biz bize kurban, biz bize hayran diyelim.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Bir
1: Gönlünden ne
0: Mardin'e
1: kopuyor?
0: gidelim. Oradan da şöyle bir Adıyaman yapalım.
1: Ne güzel.
0: Dönüp gelelim.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programında Esra Er Ekinci ve Şeyhmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz. Hatırlatalım dedim Şeyhmus abicim ve Şeyhmus Esenkuş farkı oldu. Ben beklemiyordum uzun havayı.
2: Ama ağzına gönlüne sağlık. Karıştı.
1: O kadar olur.
2: Değil mi? Ömrümde görmedim böyle gelini diyeceğime, ne güzeldir Diyarbakır elleri, şöyle oraya da bir gittim.
1: Dinleyicilerimiz o güzel yürekleriyle öyle güzel dinlediler ki.
2: Cezalıyım Esra'm. Bir dahaki programa bir kilo baklava getireceğim.
1: Estağfurullah. Efendim canlı yayın sonuçta. Bizler de insanoğlu, hata yapabiliyoruz elbette ki ama dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz tabii ki.
2: Aynen aynen.
1: Evet, ağzına gönlüne sağlık. Özellikle uzun havaları gerçekten çok çok güzel icra ediyorsun Şeyhmus abi. Ben o yönde de seni çok tebrik
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok sağ ol, var olasın.
1: Gerek sesinin genişliği, gerek kullanımın.
2: Var olasın.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Şimdi Ferhat Erdem hocam baktı, ben Diyarbakır'a gideceğim Adıyaman'dan dedi. Bir dur ya, öyle bir uzun hava oku. Fazla trafik karışmasın, sağ olsun yoldan çevirdi beni.
1: Evet, kendine getirdi insanı değil mi?
2: Nefesinize sağlık hocam bu arada.
1: Evet, Ferhat Erdem hocamızın da nefesine sağlık. Devam edelim o zaman. Şöyle biraz hareketlenelim. Aynen. Erzincan'a doğru gidelim. Yaktın, yandırdın beni diyelim. Beraber söyleyelim mi?
2: Esra Er ikinci sizlerle ben de eşlik edeceğim
1: Esra'm. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Elinize sağlık, Esra ağzına sağlık. Muhteşem dine.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
0: Esra'm daha 6 dakika oldu.
1: Daha evet, sanki yeni oturmuşuz yani, gibi gerçekten yeni başlamışız gibi.
0: Maşallah
1: diyelim.
0: Senin de hızına yetişilmiyor yani. Maşallah.
1: Türkülerin güzelliği diyelim mi?
0: Aynen öyle.
1: Evet, türkülerin aynen güzelliğinde programımız su gibi aktı. Geçti, sonlara doğru yaklaştık. O zaman hiç vakit kaybetmeden sevgili Şeyh'imiz Esenkuş'tan iki güzel türkü dinleyelim. Olur
0: dinleyelim,
1: mu?
0: Olur. Oy akşamlar akşamlar diyelim.
1: Evet, Elazığ'a gidiyorsun.
0: Aynen.
1: Anne memleketim. Buradan anneciğime de selamlar,
0: saygılar,
1: sevgiler
0: gönderiyoruz oraya da. Ondan sonra bir kınıfır yapalım arkasından.
1: Evet, haydi bakalım.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Sizlere güzel türküler söyledik efendim. Orkestramızda bağlamalarda Ferhat Durmuş. Nefessiz sazlarda Ferhat Erdem, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun vardı.
1: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Elinize, kolunuza sağlık. Allah eksikliğinizi vermesin.
0: Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik efendim. Beraber seslendireceğimiz iki güzel türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Edirne Uzunköprü'den selamlar, sevgiler olsun. Sizlerden annem Gülzar Hanım ve ablam Bürgül Hanım için Vardar Ovası'nı rica edeceğim. Maya Dağ'dan kalkan kaslar, Maya Dağ'dan kalkan kaslar, altı kuklu beyaz kızlar, altı